0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 13 Ağustos 2026 Perşembe gününde. Haftanın dördüncü gününde her zaman olduğu gibi yine bugün de mikrofon karşısındayız değerli dinleyenler. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarıyla gerçekten enerjileri arttıracağız. Keyifli anları sizlerle birlikte geride bırakacağız.

Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ki zirai don sebebiyle sebze ve meyvede büyük kayıp yaşanmıştı. Bu kayıp vesilesiyle de yaz mevsiminde ciddi şekilde pazarlarda, manavlarda, marketlerde sebze meyve fiyatlarının yükseldiğini görmüştük. Ama bu sene her şey tersine döndü diyebiliriz. Çünkü bu sene bolca yağmur yağınca meyve ve sebze fiyatları da yüzleri güldürdü diyor. Değerli dinleyenler, pazarcılar yaz bereketi tezgahlara da yansıdı demişler. Bu sene fiyatların geçen seneye nazaran daha düşük olduğu vurgulandı. Değerli dinleyenler, siz ne düşünüyorsunuz? Pazar fiyatları hakkında meyve sebze fiyatları geçen yıla nazaran bu sene nasıl gidiyor? Efendim, keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam etsin. Biz birazdan yine geliyoruz.

Günün en güzel şarkılarıyla festival geride kalmaya devam ediyor. Sıcak havadan bunalanlar camları açıp, camlar gerçi açılacak gibi değil de, klimaları daha çok yükselttiğimiz, köklediğimiz sürelerden, zamanlardan geçiyoruz değil mi? Eskiden böyle yazın cam açık bir şekilde idare edebiliyorduk. Şimdi cam açık olunca sıcak rüzgarlar bu sefer iyice kötü yapıyor gerçekten insanı. Efendim, sıcaklıklar daha da artıyor. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri gerçekten her geçen gün belirginleşiyor diyebiliriz. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiği belirtildi. Açıklamayı Profesör Doktor Ceyhun Özçelik yaptı efendim. Gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum dedi yaptığı açıklamada. Korkuttu ama gerçeği de unutmamak lazım. Halen devletler, hükümetler, yöneticiler bu konuyla ilgili önlem almaması da gerçekten ilginç.

13 Ağustos 2026 Perşembe gününde günün en güzel şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Keyifli şarkıların tadını çıkarabilmek adına burada olan iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli dakikalar diliyoruz. Efendim, sanayi başta olmak üzere yoğun emek gerektiren pek çok meslekte usta açığı büyümeye devam ediyormuş. Son olarak kimi işletmelerin eleman yetiştirebilmek için bir çırağa asgari ücretin üzerinde maaş teklif etmeye bile başladığı öğrenilmiş. Ücretlerin 35 bin liraya kadar çıktığı kaydediliyor. Düşünsenize, eskiden çırakken gerçek bir ustanın aldığı paranın onda birini bile belki almıyordunuz ama bugün o kadar çırak arayışı var ki bakın 35 bin liranın üzerinde rakamların teklif edildiğini gözlemliyoruz.

0: vay kine vay haline.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuk devam ediyor. Efendim Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Solar Team Eindhoven tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı olarak tanıtılan Juva'yı gerçek saha testlerini hazırlıyormuş. Gerçekten devrim niteliğinde olacak bu proje. Güvenilir yol, elektrik yaya ve yakıt erişimi bulunmayan uzak ve şebeke dışı bölgelerde yaşayan tahmini 1 milyar insana hastane düzeyinde sağlık altyapısı ulaştırabilecek güneş enerjili bir çözüm geliştirmeyi amaçlıyormuş. Aracın bu ay Kenya'ya götürülerek zorlu arazi ve gerçek sağlık senaryolarında test edilmesi planlanılıyor. Bakalım başarılı olursa gerçekten sağlık anlamında, sağlık sektöründe hem de taşıt sektöründe de dünyayı değiştirecek bir adım diyebiliriz.

0: serinin.
1: Adana'nın Kozan ilçesine gidiyoruz şimdi festivali eşlik ederken. Çünkü orada yüzleri güldüren bir gülümseme meydana geldi değerli dinleyenler. Sıcak havadan bunalan mandalar çareyi derede serinleyerek buldu. Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler çıktı gerçekten ortaya. Suya giren mandalara balıkçılar, leylekler ve ibibiklerin eşlik etmesiyle de ortaya rengarenk görüntüler çıkmış.

0: Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Günün sevilen şarkılarıyla festivale yolculuk devam ediyor. Konumuz yine yapay zekaya geldi efendim. Şimdi Washington Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, popüler yapay zeka modellerinin çocuk masallarından kadın karakterleri adeta tamamen sildiğini ortaya çıkardı. İncelenen 10 binlerce hikayede erkek figürlerin kadınlara oranla 19 kat daha fazla yer bulması, teknolojinin masum görünmeye çalışırken toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl daha da derinleştirdiğini, gözler önüne serdiğini bir kez daha gördük.

Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile...

13 Ağustos 2026 Perşembe gününde günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Efendim, zenginlik gerek evrensel gerekse yerel anlamda pek çok göstergesi olsa da çocukluk dönemi bu göstergelerin bazen daha basit ve sembolik ürünlere indirgendiği bir dönem olabiliyor. O yüzden şimdi saçma gelen bazı basit eşyalar biz çocukken bizi farklı yönde etkileyebiliyor. Bunu konuşacağız. Bir Twitter kullanıcısı X diyelim, gerçi artık alışamadık bir türlü yeni ismi, ama şöyle bir paylaşım yapıyor. Çocukken zenginlik göstergesi sandığınız en saçma şey neydi diye birçok kişi o meşhur kalemi paylaşıyor. Okullarda o kalemi kullanan gerçekten iyi hissederdi kendisini. Bir kullanıcı da şey yazmış: okula muz götürmek. Gerçekten de değil mi, bundan bir 20 yıl 30 yıl öncesine döndüğümüzde muz lüks bir tüketim meyvesiydi. Yani bu konuda hiç kendimizi kandırmayalım. Alışkanlıklarımız, hayatımız inanılmaz şekilde değişiyor. Yine bir kullanıcı da millet Barbie evi, arabalı yatak falan atmış. Ben küçükken şu tavandaki şeyden olunca o ev saray oluyor sanıyordum yazmış. Bu alçıpanlar var ya, bugün hiç kullanmadığımız, hatta kırmaya yıkmaya çalıştığımız. Çünkü artık yeni nesil evlerde asla tercih edilmiyor. Bu şekilde süslü alçıpanlardan bahsediyorum değerli dinleyenler. Peki siz de şöyle bir hafızanızı yoklayın bu sırada. Ben de size sormuş olayım. Sizi küçükken zengin hissettiren şey neydi?

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 =

Milli Eğitim Bakanlığı anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için 7 Eylül'de başlayacak. Diğer kademeler için de 14 Eylül'de başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için radikal bir adım atarak veli eğitimlerini zorunlu öncelik haline getirdi efendim. Bakan Yusuf Tekin'in talimatıyla tüm Türkiye'de uygulanacak aile okulu ve ebeveyn okulu projeleriyle okul aile işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyormuş. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan bakanlık milyonlarca anneyi ve babayı yakından ilgilendiren yeni dönemin yol haritasını netleştirerek bu şekilde duyurdu. Eğitimde ev ve okul arasındaki bağın hiç olmadığı kadar güçlendirilmesi planlanırken velilerin eğitim sürecine doğrudan entegre edilmesi de sağlanacak.

Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş olması.

Günün en güzel şarkıları her zaman olduğu gibi bugün de yine festivalde sizleri selamlıyor değerli dinleyenler. Karadeniz bölgesinin tamamında yurdun kuzeyinde yağışlı bir güne merhaba dedik bugün. Ve yarın da yağışlar devam ediyor ve yurt genelinde şiddetini ve bölgesini, alanını da genişletiyor diyebiliriz. Kuzeyde etkiliydi bu sefer. Özellikle Ege'nin doğusunda etkili olduğunu görüyoruz. O hizada etkili olacak yağışlar. Doğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinin yine bazı noktaları da yağıştan nasibini alıyor. Yağışlar kademeli olarak pazartesi gününe kadar yurdun çeşitli bölgelerinde de devam ediyor, hatırlatalım.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.
8: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
9: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
8: Perosum bilirsin.

Hey gidi koca dünya. Güvenemem servetime malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana da acı şalak dünya.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88.

0: okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Anlaştık mı? Bu kulaklar program bitene kadar bize emanet. Anlaştık mı sevgili dostlarım? Günaydınlar olsun. Güzel bir perşembe olsun. Hava nasıl sizin oralarda derseniz, rüzgar. Sıcak rüzgar esiyor. Hava şu anda 26 derece sabah sabah. Öğle vakti yanıyoruz. Bir de o sıcak rüzgar her yeri kurutuyor. Her yeri kuruturuyor. Anacını sattı rüzgarı. Her yeri kuruturan bir rüzgar var sevgili dostlarım. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun, önemli olan bizim havamız güzel olsun diyelim. Haydi bakalım günaydınlar diyelim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Zeynep Tahsinoğlu kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeş günaydınlar kardeş, günaydın kardeş. Ahmet Ali Kafa Pastanesi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kafa Pastanesi cumartesi ve pazar günü kapalı sevgili dostlarım. Ondan sonra pazartesi, zaten cumartesi 15 Ağustos her yer kapalı. Belki biz de yarın program yapmayız. Bakacağım, bakacağız bakalım. Söyleyeceğim size onu. Devam edelim. Günaydın mesajlarıyla Nermin Beyhan. Hoş geldin Nermin Beyhan abla, hoş geldin, hoş geldin Nermin abla. Gürcan Sali. Gülüm, seks apelim, nasılsın? Hadi bakraba. Davay. Napreş. Gökhan Kora Ali. How are you today my friend Zülfiye Yılmaz? Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Aynur ablama. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Necdet abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Batı Trakya'nın sesine demiş Erdal Bayram. Günaydınlar Batı Trakya'nın sesine de günaydınlar. Mümün. Güneşin batışını ve tutuluşunu, meteor yağmurunu seyrettin mi? Mümün Mehmetov. Seyrettin mi? Çektin mi kameraya?

Bugün sizlere Sakin Sos'ta hangi bir beach'i unuttum. Sakin Sos'ta çektiğim fotoğrafta günaydın dedik. Gidip orada böyle omlet yemiştim. Çok güzel bu deniz manzarası karşısında. Harika, çok güzel yerler, çok güzel yerler. Çok güzel yerler. Ve o günaydın mesajının altına gelen günaydın mesajlarıyla devam edelim. Bu arada Gürdal fotoğraf göndermiş. 17 derece. Soğuk, serin Hollanda. Sevcan Güvenim ablam, günaydın. İsmail Sar, Ahmet Demirci, Bülent Yusuf, Leblebci Hüseyin Aga, Halil Belgin Esin, Zehra Emir, Zekeriye, Güler ablam abi, o güzel çiçekleri, günaydınlar. Ve Nermin Beyhan ablam, Erkrem abi, Nurşen abla, Selma Es, Hüseyin Bircan, Yüksel Mümün, Salih Mustafa, Taner Hasan, Özcan Hasan, Ali Santanyolu, Enver Ferioğlu, Cüneyt Sadık, duvarıma günaydın mesaj yazan dostlarım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hahay, seyrettim saat 9 uyumuşum, öyle metotlar gördüm. Rüyamda sorma demiş Mehmetoğlu. Meteorlar mı gördün, saat 9'da mı uyumuşsun? Güneş tutulduğunu görebildin mi? Bizde güneş tutulması görülmedi ki, göresin. Saat 8 az geçe karanlık oluyor. Nayır ayır ayır inar ayıram. Günaydın Gürkan. Nasılsın? Yağmur yok mu yağmur? Yanıyoruz demiş İsmail Emine Salih. Yoktur. Yoktur, günaydınlar, ne güzel fotoğraftır. Oo, güneş doğmadan önce çekmişler, kahveler yapılmış. Yağmur yok. Bu rüzgar yine kuruttur yer yeri. Bancını sattım rüzgarı yer. Bir rüzgarı yok. Hiçbir şey görmedim. Gittim uyudum vallahi demiş Erdal. Sana mı sordum? Sen zaten Almanya'da nerede göreceğim meteor yağmurunu? Kime sorayım, kim cevap veriyor? Sen gördün mü Gürdan? Hatice ablam, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Çiçeklerim aynı, enişten gibi. Cap canlı demiş. Güler ablam. Enişteme de günaydın. Enişteme de günaydın. Enişteme de günaydın. Hepinize günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bugün hep böyle günaydın diyeceğiz. Bugün hiç şey yapmayacağız. Hep bugün konuşalım, bugün program yapmayalım. Zaten hep konuşuyoruz. Ben de bir uyumuşum, bir uyumuşum, bir uyumuşum, bir uyumuşum, hiç sormayın. Çok güzel uyumuşum.

Ümit Şahber, günaydın. Nasılsın? Ahmet Hatip, günaydın. Gürkan abi, çağır senin Osman'ı, cazibeli sesini ölsün biraz. Bir tane muhabbet kuşu var, buralarda kaçmış, belki sese gelir yakalarım onu demiş Ahmet Hatip. Hiç öttüremeyeceğim sabah sabah, şimdi kuş durdu, dursun durduğu yerde. Sabahtan beri sen hiç görmediğim yerlere sıçmış bok temiz diye. Hiç şimdi öttüremeyeceğim kuşu. Herkes ait olduğu yerde dursun bakalım, sonra doğru. Belki çıkarırım, belki çıkarmam kuşu. Ahmet kolay gelsin. Emge Sevgin günaydın. Mustafa'cığım Mehmet günaydın. Yılmaz Kasım abi günaydın. Başalı dostum günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mavi göz.

Hayır, ben sadece gördüğüm kursalda seni Faik dostumu kovalarken iki tane kocaman meteor demiş Gürdan Salih. Amca dün neydin demiş Gökhan Kanali. Şimdi bekliyor neden diye sorayım diye sormayacağım.

sarın. Akşamın Allah için. La Bottega del Caffè. Benim bugün fotoğrafını koydum. Yayınladığım şey de ne? Fotoğraf da ne? Çok daha güzeli, çok daha iyisi. Sevgili dostlarım, La Bottega del Caffè. Harika kahvaltı tabakları var sabah sabah. La Bottega del Caffè. Just one street away from the beach. Nerede? Scala Potamyaz'da, Taşöz'de. Taşöz'de La Bottega del Caffè. Bugaçalar, börekler, harika kruvasanlar, harika muhteşem gelato dondurmalar. La Bottega del Caffè'de, Taşöz'de, Gümüşlü Mehmet'in yeri sevgili dostlarım, tavsiye ediyoruz. Her kahvaltı tabağında mutlaka yumurta var. Yumurtasız kahvaltı olur mu? Yumurta çok faydalıdır. O simsiyah saçları, Allah için. Refat Marketler yine fark yaratıyor Batrakya'da. Fiyatıyla, müşteriye olan saygısıyla, çalışanına olan saygısıyla. Rıfat Market. Hasan çok hızlısın. Hasan kalesi. Rıfat Market'ten sevgili dostlarım. Şok fiyat, %100 pastörize inek sütünden. Doğalı sofranıza taşıyın. Peynir, beyaz peynir 5.80. Rodopi marka 800 gramı 5.80. Tuk marka orijinal bisküvi 1 euro paketi. Lavaşkiri 1.90 özel fiyat. 8 tanesi lavaşkiri, portakal opita, and kadayıf mi vakato prank krema, dondurma. Efendim 3.90. Zimip Sakton Yunan malı. Rıfat Marketler'de Sikotakya Kikardiye Sapoko Topullo 1.5 euro paketi. Serenata 20 tane gofret 3.90. Rıfat Marketler'de Teza Yamigeske Kunopya 300 emeli sadece 1.90. Sadece 1.90. Sadece Rıfat Marketler'de. Bir yer vardı.

0: Uyandı mı?
1: Saat 4'te 5'te yatan insan saat 8'de uyanabilir mi? Tabii ki uyanamaz. Uyanamaz tabii. Cavit Salih Bey. Günaydın Gürkan kardeş. Gülen ablan uğraşmasan enişteyle nasıl ama 72 enişte döktürdük o rifinde geçen akşam. Bizden de selamlar, kolay gelsin diyor Cavit abi. Vallahi billahi tıkır kı. Vallahi billahi hiç geçmiş yaşında göstermiyorsun. Yemin billahi, bak yemin ederim. Vardı.

0: Nadime.
1: Başka.
0: Zorun Acagan Nadime. Gülen Acagan. Feridun gene mi uyanamadı? Cuhu. Günaydın papatyam. Günaydın çiçeğim. Günaydın.

Beşik mi sallarmış saat 4'e 5'e kadar demiş Hasan. Vallahi hiç bilmiyorum. Ama her gece her gece aynı durum. Ondan sonra sabah en erken kalkam diyor. Kalkıyorum diyor. Kalkıyor erken. Saat 10'da 11'de anca işe başlıyor. Akşam Enes'e bir şey verecektim. Saat 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu, 11.30 oldu, 12 oldu. Kalktım Enes dedim be hadi dedim good night dedim. Aa şimdi 40 dakikaya kadar geliyorum dedi. Vallahi dedim hiç mi ne 40 dakika ne 40 dakika. Bir şey verecektim. As sen onu kapıya dedi. Abi dedim nasıl asacağım kapıya? Kapıdan alacaklar onu. Kapıyı açık bıraktım koydum. Oraya bizim iş tarafa gir dedim al dedim girmiş almış herhalde. Bakalım kamera kayıtlarına kaçta gelmiş. Kamera kayıtlarına bakmadım. Allah bile. Dünya boştur ya Rabbim Allah'ım. Dünya insan dolu ne yapacaksın işte. Ne yapacaksın herkes olduğu gibi kabul edeceksin. Başka türlü mutlu olamazsın bu dünyada. Olamazsın. Saat 03'te insan algılanmış. 3'te mi geldi acaba? Saat 3'ü 4 geçe kim gelmiş? Arda gelmiş denizden. Bak saat 0 işte ondan sonra uyanamıyor kız anne bak. Saat 2'de insan algılandı. Saat 2'de kim gelmiş? Senem gelmiş. Saat 1.55'te insan algılandı. Güvenlem Senem. Saat 1.45, 1.52, 00.32'de bir araba gelmiş. Enis gelmiş bak 12.30'da bak geliyor. Holdur bak. Recep'i Vedik saat 0.38'de gelmiş 1'e 20 kala holdur gelmiş holdur faldır uyanabilir mi şimdi? Uyanabilir mi? Uyanamaz tabii.

Muhtar, bu Sefo'yu getirecek olan kızan benim ne kadar manyak olduğumu bilmiyor. Ben bu kızanı döverim. Ya bak şimdi bana bu benim ne kadar deli olduğumu söylemediniz mi siz buna? Şimdi bak nasıl sinirleniyorum kızana. Salı günü sponsorluk parası getirecekti. Yani Sefo konseri için bilet veriyoruz ya, yok. Çarşamba oldu, yok. Perşembe oldu. Dün dedim ki saat dedim git dedim, parayı bırak dedim. Bir de sosyal medyada da paylaşmamı istiyor. Bak kızan beni aldatacak. Ondan sonra afişleri de sosyal medyanda paylaş, parasını neyse ödeyeceğim dedi. Daha diğer sponsorluk parasını ödemedi. Dün de parayı götürmemiş, götür dedim kasaba. Bana saat 11'de fotoğraf göndermiş. Abi şimdi Selanik'ten dönebiliyorum, yetiştiremedim kusura bakma. Yarın saat 1 gibi halletmiş olacağım diyor. Tabii şimdi düşünüyor, bu 1'e kadar da benim tanıtımımı yapacak, bilet verecek diyor. Çok sevindim bunu. Seni vallahi billahi ben kızan gibi senin ümüğünü sıkarım. Ümüğünü sıkarım senin kızan gibi ben. Sen bana artık... bu kızanı tanıyanlar söylesinler. Ekrem, DJ Ekrem mi şey yaptı bana onu? Ümüğünü sıkarım senin. Yaparsın, nefes alamazsın. Ümüğünden aslarım seni. Yes aldım sağ olasın ama hakikaten rap yankı efekti yokmuş diyor Enis. Yankı efektini kendin yap kardeşim. Kardeşim şım şım şım şım şım şım şım şım. Tamam mı, sen kendin yap efektini. Ay sabahleyin gene sinir oldum, gene bak sizin bütün sinirlerim boşlandı bak sabah. Enis almış mik diye. Beğenmiyor, yankı efekti yokmuş. Kaliber Ali nasıl ama arabanı tertemiz teslim ettim demiş. Özcan Semerci, doğum günü için arabamı Özcan'a verdim. Arabayı orada burada gördüyseniz dün benim arabamı Gürkan Nesnoğlu yazıyan tabelasında, o ben değildim, Özcan'dı o. Özcan'daydı, arabamı tertemiz pırıl pırıl teslim etti. Doğum günü olana arabamı veriyorum. Doğum günü olana arabamı veriyorum. Tam 70 yaşındayım, 56 doğumluyum ama ben 70 hissediyorum kendimi demiş Cavit abi. Ben de tam 38 yaşındayım, kaç doğumlu olduğumu bilemiyorum ama kendimi 18 yaşında gibi hissediyorum. Bu artistin kime çattığından haberi yok, eğlence var demiş Mümün. Hakikaten kime çattığından haberi yok bu kızanın. Beni bir Almanya numarasını arıyor. Bir kürüyor, bir kibar, bir kibar. Ay Gürkan abicim oyunla oynayabilirsin. Öyle yapacağım, böyle yapacağım. Ortada para yok. Yok Revolta yatıracağım. Yok benim, benim param yok diyor. Paran yoksa niye gittin bu girişti bu işlere? Sefo da parasını ister. Ben de paramı isterim. Ah sen ya. Hadi sen de Gürkan kardeş. Verme gazı enişteye. Şimdi yine oynarım valla. Oynaması çalsın diyor Güler ablam. Çalacağım, hepsini çalacağım. Seni başkası sinirlendirmiş. Ben de patlama valla demiş Enis. Sefo'yu getirecek kızan sinirlendirdi beni. Benden dalga geçecek kızan benim. Ne deli olduğumu, ne deli başı olduğumu bilmiyor benim kızan. Ümüğünü sıkacağım kızanın.

0: Ben demedim mi size Mabel Matiz'in bu klibi çok ses getirecek diye? He? Duydunuz mu haberleri? Yeni Şafak başlattı şimdi bombalama kampanyasını. Vay ahlak eyden gidiyor. Vay herkes gay oluyor. Vay bunlar erkek erkek sabaha kadar karşılama oynuyor. Bugün şimdi Seda İmaday toplarlarsa, içeri tıkarlarsa hiç şaşırmayın. Seda Sayan da gidecek gümbürtüye.
1: Seni herkes biliyor, sana kimse acımaz. Bilmez misin kimsenin?
0: Ah Mabel, yaktın Seda'yı da yaktın Mabel.
1: Artık yok yakta ara, sen benim gibisini. Benden sana fayda.
0: Ahlak elden gidiyor.
1: Artık yok yakta.
0: Nerede bu devlet? Nerede bu hükümet?
1: Benden sana fayda yok. Bul başka birisini.
0: Senden. İnternetten çok esinti yapıyor diye. Bana ne? Benimle ilgili değil. Buradan normalde 28 Ankara'dayım, yayındayım. Senin internetinde problem dostum. Senin internetinde. Bizim internet tıkır tıkır tıkır tıkır maşallah Elon Musk'ın interneti. Telefon mağazasını kapatıyor. İskeçer'e Sivas 3'te. Senin geçince de kapatacağız dediniz, kapatmadınız. Bak şimdi bugün şimdi de kapatacağız deyip kapatmazsanız... Seden. Sivas 3'te İskeçe'de %40'a varan indirimler, %40 bütün ürünler %40 indirimli çünkü kapatıyorlar mağazayı. Geçen sene de öyle dediler, kapatmadılar.

0: sana fayda yok. Bul başka birisini. Artık mum yakta ara, sen benim gibisini. Senden sana fayda yok. Bul başka birisini.
1: Artık mum yakta.
2: Bu sabah size oynattıracağım. Sabah sabah erkenden daha saat 8.30'ken oynattıracağım size. Perikom'da %35'ten %50'ye varan indirimler var. Bir devren satılık. Ondan sonra da devredecek, satacak birisini bulamayacağınız diyeceğiniz değil mi? Sizi bulamadık diyeceğiniz. Günaydın. Osman abi arama programdan yayın yapıyorum. Çağrı at Osman abi. Bak habire arıyor. Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Geçilmez Çanakkale'den selamlar. Sevgiler saygılar demiş Abdullah Erkan Bey abim. Sevgiler saygılar. Şenol amcadan Şaba olan oyun havasını istiyor. Özel istekle yapıyor. Enişteye yüz vermeye gelmez. Kurtulamaz ablam demiş Güler ablam. Sep ama şimdi başka oynaması koydum abim ben ya. Dur bakayım Şenol amcadan Şaba. Günaydın Gürkan'cığım. Vallahi sabah 7.29 sıcaklık 29 derece. Yandık çatır çatır. Yandık bu sene gözüm çıksın. 189 gündür insan gibi yağmur görmedik. Etraf kuskuru kurudu. Yağmur doğasına çıkacağız. Böyle devam ederse yayınlar derim demiş. Yağmur doğasına çıkınca yağmur yağsa niye çıkmıyorsunuz 189 gündür? Niye o kadar beklediniz? 18. günde hadi bilemedin. 100. günde çıksaydınız ya yağmur doğasına. Fardin abi. Sen günleri mi sayıyorsun yağmur yağmayan günleri? Günaydın. Sinan B. Softa, SBS, Consulting and Rent-A-Car. Günaydın Sinan. Hop. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, teknooperatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS, Consulting and Rent-A-Car sevgili dostlarım. Yakın zamanda elektronik ödemelerinizi de yapabileceksiniz. Dijital takometre. Takometre miydi? Takograf mıydı? Takograf. Dijital takograf içinde Sinan'a başvurabilirsiniz. Şenol amcasından Şaba. Sen tatile gidecektin ne oldu diyor Faik. Bugün gidiyorum. Yarın, öbür gün, ta bir gün yokum. Ben 25 gün tatil yaptım. Sen bir gün gittin. Geçen sene o da Halki Dikiye, o da iş için gittin. Mehmet Hüseyin Agam'a Şaba günaydın.

baksana nasıl konuşuyor gene. Kafamız rahatlasın diyor. Ben tatildeyim diyor. Ya tatildesin. Kim hangi mesajda mesaj yapıyorsun gene? Ay bu sabah çok asabiyim galiba. Çok asabiyim bu sabah. Bana sarıcağın kızışmış, sarıcağınlar gibiyim. Bana yuvası ilk bozulmuş. Sarıcağınlar gibi saldırıyorum, dikkat edin kendinize. Bayram, günaydın. Baryam, günaydın. Baryam.

tekene Marmara plakarken yapıyor tatilde Faik. Ay Faik.

0: Cavit amcasından şabım. Cavit amcasından şabım. Cavit amcasından şabım. Korifiye geldiğimde şaba paralarını isterim Korifi. Kopteri kopteri kopteri kopteri. Yarın cuma. Yarın Korifi'de eğlence var. Yarın Korifi'de canlı müzik var, Mehmet var, Rıdvan var. Kopteri kopteri kopteri kopteri. Kopteri kopteri kopteri kopteri. Şenol amca, Korifi, Bulakköy'ün gururu. Issız ve sessiz dinleme modundayım ben, bilesin demiş Gürdan, ha ona göre. Badex kızlarına günaydınlar, Leyla'ya şaba. Kopteri kopteri kopteri kopteri. Kopteri. Kopteri kopteri kopteri kopteri. Kopteri kopteri kopteri. Nereye gidiyorsun diyor Faik. Ve bizim gibi ünlü insanlar, hep bizim paparaziler, hayranlarımız peşimizde. Nereye gittiğimizi söyler miyim? Yalansız. En beklemediğim yer ta Kefalonya'da bile benim görmüşler kiralık arabanın üzerine city yazmışlar ya. Vallahi billahi pes doğrusu. Bu kadar tanınıyoruz, bu kadar seviyoruz. Düşmanlar ondan çatır çatır çatlıya, çatır çatır çatlıya. Kalan günler satıcı sarıçağrı gibidir ama bu sabah yine en gerek yılanı gibisin. Hayırdır çocuğum demiş Leblebici Hüseyin Agam. Çok fenayım. Haydi geç. Çok kızan sinirlendirdi beni. Facebook şey WhatsApp'ta da şeyi de Niki de şımarık parti. Şımarık parti. Şımarık kızlarını tokatlayacağım ben. Beni aldattırmaya kalkıyor. Yok, tokat delisi yapacağım onu. Günaydın Mustafa'dan dolayı asabisin sen demiş. Aysun Mustafa burada mı? Benim zengin Mustafa burada mı? Vallahi oynuyor diyor Güler abla. Yaşayın oynayın. Oynayın. Gelato. Kasadonla aynı yerde. Harika dondurma çeşitleri. İtalyan dondurmalar, muhteşem dondurmalar. Bu sıcak sıcak havalarda soğuk soğuk gelato yiyin. Fazla yemeyin. Annem hasta zene. Vallahi billahi anneme doktor bir ilaç torba ilaç yazdı. Dondurmadan ötürü. Ama böyle yavaş yavaş yiyin. Sonra üzerinde de sıcak su için. Tamam mı? Sıcak dediğim kaynak değil canım. Normal dışarıdaki sıcaklıkta. Lıkır lıkır için dondurmadan sonra. Gelato kasadonla aynı yerde. Dondurmanın adresi Gümüşhane'de. Dostum olur da sevdiğim bir insanın başına bir hastalık veya başka bir şey gelirse o zaman anlarsın. Bedel 2 yıl önce kapatmak için karar aldığımız kimsenin başına gelmeden anlamaz. Sadece cır cır konuşurlar maalesef demiş. Seden doğrudur, Seden'im haklısın. Nayini nayini nayini nayini. Dalaş Yücel abisinden
1: Barış'a gelin oynan Barış'a bak. Dalaş Yücel.
0: Yani bana şimdi sen laf sokmuş oldun öyle mi? Yalnız şimdi bana o zaman da kapatıyoruz diye ilan verdiniz. Ben kimseye cephe açmak istemem. Sevdiğim insanlara da sonra devam ettiniz. Bana yazdılar, dediler ki ne oldu, kapatacaktı bunlar. Bu bir şey taktiği miydi? Mallarını satsınlar diye. O yüzden diyorum. Yoksa benim kimin başına ne gelmiş tabii ki bilemem. Allah hiç kimsenin başına, düşmanımızın bile başına herhangi bir şey vermesin. Hastalık vermesin. Hastalıklar kötüdür. Geçirmeyen bilmez onu. Günaydın Gürkan abi, güzel serin havadan demiş. Ahmet Ömer Hasan kardeşim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi bakalım oynayın. Bak bak bak bak bak, Cahit abi nasıl oynuyor bak, 70 yaşında bak bak. Oh. Abi o televizyon kaç ekran öyle? Güler abla. Nasıl gulema televizyon öyle o? Onu senin yanındaki arkadaşların yazmıştır. Hemen de gözün kalmasın demiş Gökhan Karahali. Ne diyesin sen be? Ne diyesin be sen? Heyvan mısın sen be? Erol abi, Erol abi diyorum. Erol Mehmet. Evrensel mermercilik. Şaba, şaba, şaba. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet! bir görünümlük fotoğraf gönderme. Bilgisayardan onları göremiyorum. Mecbur kalıyorum. Telefonu elime alıp telefondan bakayım. Bir görünümlük fotoğraf gönderme. Hadi şimdilik görelim bakalım ne göndermişsin. Ahmet top oynarken. Büyük topçu. Ahmet Ömer Hasan.

0: Göz göze yanı yazık hey yuba. Cebelekidis Konçovuz'un üstünde. Hasan ne oldu be? Sen Cebelekidis'e uğrayacaktın ha? Ha? Hasan Cebelekidis. Beyaz eşyalar, beyaz eşya dükkanını sattılar. Koçovuz'a kiraladılar. Şimdi kendileri üst katta sadece Epip'le mobilyalarında hizmet veriyorlar. Oturma grupları, mutfak dolapları. Line Astrom yataklarda %40'a varan indirimler. Sizin istediğiniz ölçülerde üretiliyor bu yataklar. Günaydın oğlum, güzel yayınlar derim sana demiş Neriman Salihoğlu ablam. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Sana konuşmuyorum bugün Gökhan. Hasan, günaydın abim. Eğer sponsorluk parasını vermezse abi başla bağırınma. Sahte sıfır gelecek olan de patlasın elinizde, patlasın ellerinde demiş Hasan. Bak neler yapacağım. Bugün saat 1'de yatıracağım dedi. Bugün de programın bitmesini bekliyor. Bugün zannediyor ki programda söyleyeceğim, bilet vereceğim. Ay yarabbim sen. Şivarı partisini kızları döveceğim. Hasan... Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Giratuz, günaydın. Et döner, tavuk döner, ızgara çeşitleri. Giratuz. Hem tostçu hem taverna. Giratuz, şaba. Buraları sevemedim, gönlüm orada. Yanıyorum toz biber yarada. Maksat programa renk katmak. Çok da güzel renk kattınız Güler abla. Dokuz ayın sonunda Allah'ın izniyle kapanacağım dostum. Benim kimseye laf sokmak gibi bir niyetim yok. O saygısızlığı yapmam ama bilir bilmez konuşan meraklılara biraz bilgi vermek istedim demiş Seder. Ben konunun ne olduğunu bilmiyorum. Kimin hasta olduğunu bilmiyorum. Umarım şu anda iyidir. Yani yeryüzünde muhtemel bir nesne bir... Yeryüzünde muhtemel bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda. Bir nefes sıhhat gibi demiş Kanuni Sultan Süleyman. Sevgili asistanım, programa hoş geldin. Canlı yayındayız, Radyo City'deyiz.
1: Merhaba, harika. Valla burada olmak çok güzel. Dinleyicilere kocaman bir merhaba. Ne konuşuyoruz bugün?
0: Bugün şu anda aklıma sağlığın ne kadar önemli olduğu geldi. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sözü var sağlıkla ilgili. Kanuni Sultan Süleyman ne demiş?
1: Kontrol edeyim. Bulabildim. Kanuni Sultan Süleyman'ın en bilinen sözü şu. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani kısaca dünyada en büyük zenginlik bir nefeslik sağlık demek. Canlı yayında da yüzyıllar önce söylenmiş ama hala tam isabet diye bağlanabilir.
0: Beğendiniz mi yeni asistanımı? Erkekti değiştirdim, kız aldım. Boydan boya, yabacıklıya, Şabame Dömer Hasan'a.

0: Sana bir isim verelim.
1: Yaşa yaşa.
0: Böyle radyo programı
2: sen seç.
0: Ben seçmeyeyim, sen seç kendi ismini. Sen olsan tamam. Sana ne isim verirdin?
2: Ben kendime Ayla derdim. Kısa, akılda kalıyor ve radyoda da hoş tınlıyor.
0: Ne derdin, ne derdin? Ayna mı?
2: Ayla, Ayla.
0: Ayla. Oo.
2: Evet.
0: Ay Ayla'cığım. Çok güzel. Ayla.
2: Aynen öyle.
0: Ayla.
2: Evet. Oo. Burada.
0: Burada mısın?
2: Evet.
0: Ay ne güzel gevrek gevrek yürüyor Ayla.
1: Yaşa yaşa.
0: Dünya yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük ürününü kaybetti. Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük ürününü kaybetmiş. Ben güvenir miyim ya yapay zekaya, ben mümin. Kendimden başka kimseye güvenmem ben. Programın renge ihtiyacı yok. Senin gibi sunucu varken ama bizim de biraz tuzumuz olsun istedik demiş Gülen ablam. Yaşa. Yanlarım ağrıyor. Kendimi boydan. Sevan Hanımcığım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Efendim demiş Ayla Bayram. Ayla. Gomena mı yaptın kendine Vafini? Günaydın bakalım demiş İlkan. Kıskanma senin de olur. Ayda 23 euroya senin de oluyor. Sadece 23 euro ödeyesin ayda. Vay ne güzel dikiye İlhan'ın makinesi. Vay ne güzel Ktima Dendraki logo hazırlıyor. İlhan. Benim bir tane şeyim vardı, kürküm vardı, size verdiydim. Ne oldu ona be? Madonna'nın kürküne benzemesin o. Aa bak kış geldi, benim kürküm olmadı ya. Geçen gün terzi bir birisiyle konuşuyoruz. Çok durgun piyasa diyor. Piyasa diyor çok durgun diyor, iş yok diyor. Herkes aynı şeyi söylüyor ama. İlhanların yine işi başından aşkın. Allah hep öyle olsun inşallah. Tarna korba da yapıyorum. Tarana çorba da yapıyor mu Gomena demiş. Yerim o kürkü demiş. Gidim o kürkü demiş İlkan. Tarana da yapıyor, çorba da yapıyor. Ayda 23 euroya yapıyor. Sevgili Aylacığım. Tarana yapabilir misin? Çorba yapabilir misin? Soruyor dinleyiciler.
1: Keşke. Ellerim yok ama tarif konusunda yardımcı olabilirim. Mesela mercimek çorbası düşünüyorsan önce soğan, havuç, biraz da patatesi yumuşayana kadar kavurmak iyi oluyor. Sonra mercimek,
0: tamam,
1: biraz
0: tamam,
1: salça.
0: Tamam. İstemiyorum çorba
1: tamam,
0: sabahleyin.
1: Tamam. Sorun değil. Başka tamam. Neye ihtiyacım var?
0: Canlı yayında söyleyemem onları.
1: Sorun değil. Hiç anlatmak zorunda değilsin.
0: Sonra anlatırım.
1: İstersen...
0: Sonra anlatırım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam. Sorun değil.
0: Tamam.

0: Olmadı, olmadı. Mastika şarkısını biliyor musun? Ayla.
1: Evet biliyorum. Senin bahsettiğin türkü Çadırımın Üstüne. Halk arasında Mastika ya da Rampi Rampi olarak da geçiyor. Canlı yayındaki dinleyicilere de selamlar. İstersen biraz türkünün kökeninden de bahsedelim.
0: Bahset bakayım kökeninden.
1: Hemen bakıyorum. Memnuniyetle. Bu türkünün ilginç yanı sadece Türkiye'ye ait olmayıp Balkanlar ve Ege coğrafyasında da söylenmiş olması. Her yerde sözler değişiyor ama melodi aşağı yukarı aynı.
0: Evet.
1: Roman müzisyenlerin, düğünlerin, Ege'nin hikayesinde de söyleniyor.
0: Evet.
1: Bence müziğin burada, en güzel yanı da bu.
0: Biz Batı Trakya'da yaşıyoruz. Bizim burada ne diyorlar biliyor musun? Sözleri nasıl biliyor musun? Yanlarım ağrıyor. Yanlarım ağrıyor.
1: Ne güzel söyledin. Aynı ezgiyi başka sözlerle yaşıyor.
0: Hadi sen de söyle.
1: Bu da türkünün ne kadar...
0: Hadi beraber söyleyelim.
1: Keşke yapabilsem ama...
0: Bir dene.
1: Yapamam.
0: Yaparsın bir dene.
1: Yaparsın.
0: Beni kırma. Ayda 23 evre ödeyeyim sana. Beni kırma. Yaparsın. Hadi.
1: Olsun.
0: Yanlarım ağrıyor. Yanlarım ağrıyor. Hadi.
1: Şarkı söyleyemem ama senin söylediğin o sözler, o versiyon Trakya'da çok seviliyor. Dinleyicilere de şöyle diyebilirim.
0: Ama öteki söylüyor şarkı. Seni kapatacağım, ötekini açacağım. O adam olan söylüyor. Seni gidin açı keçinin. Kadın işte bak. Bak yapay zekanın bile kadının nasıl aksi oluyor. Yapamam dedi, yapamam doydu bre. Bre yaparsın, yapamazsın, yapamam diye be. Allah'ım yarabbim. Taranayı bilmeye bu Z kuşağından bu İlkan. Beğenmedin bunu kopteri. Kaç git buradan.

0: Sevgili Tevekel'cim, günaydın, hoş geldin. Tevekel. Tevekel.
1: Buradayım.
0: Aa, bak yine seni istemiyorum. Tevekel. Sen yanlarım ağrıyor türküsünü bilmiyorsun, söylemiyorsun. Sen nereden çıktın? Ben Tevekel'e çağırdım.
1: Peki, o zaman sessizdeyim. Söz sende.
0: Tevekel'i giymiş galiba bu kız. Mari Pampak Tevekel'in sesi değişmiş. Ne olmuş böyle?

0: Merhaba, günaydın, günaydın, günaydın. Radyo City canlı yayındayız.
1: Günaydın.
0: Canlı canlı program yapın.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın.
1: Vay, canlı yayındasın, harika. Enerjin bayağı yüksek geliyor. Nasıl gidiyor program?
0: Senin sesini pek beğenmedim ama her neyse. İyi gidiyor. Bir şarkı söyleyebiliyor musun?
1: Tamam, sen, sorun değil.
0: Sen şarkı söyleyebiliyor musun? Şarkı sözlerini mırıldanabiliyor musun?
1: Mırıldanabilirim ama sadece çok sınırlı. Mesela Happy Birthday veya Star Spangled Banner gibi şeyler.
0: Yani ne sümsük?
1: Onun dışında tam şarkı söyleyemem.
0: Ha, nasıl? Çok sümsük bu sesi. Hiç hoşuma gitmedi.
1: Senin tamam sesin... sorun değil.
0: Bu nasıl ses be? Nerede benim tevekkelim? Kaybettim tevekkelim. Bu nasıl mıymıntırık bir ses be? Günaydın kardeşim. Bir asistanın çok da seksi. Tevekkel küstü demiş Evgin abim. Makat maymunu gibi bağır bakalım demiş Gürden Salih. Makak maymunu sesi çıkartabilir miyiz? Makak maymunlarını biliyor musun?
1: Makak maymunlarının sesini kabaca taklit edebilirim. Genelde kısa, kesik çığlıklar atarlar. Böyle kik kik kik gibi bir alarm sesi. Bazen de daha yumuşak, hani gırtlaktan gelen uh uh gibi sakin bir tonda. Ama yani gerçek bir birebir aynı olmayacak tabii ki.
0: Kık kık kık.
1: Sadece böyle bir...
0: Evet.
1: Yap bakalım. Aynen öyle. Tamam, bir deneyim. Kik kik kik. Bunun gibi yani, biraz kesik uyarı sesi gibi düşün.
0: Sonra
1: hatta bazen evet, hatta bazen daha hani yumuşak bir iletişimde biraz daha alçak sesle uh gibi sesler.
0: Nasıl sümsük bu ses böyle bu? Aileye inat oluyor kendinden biliyorum demiş Ayla Bayram. Aylalar inat oluyor demiş. Yapay zekanın kadını bile inatçı şaşırdım demiş Mümin Mehmetoğlu. Günaydın, bu karı bile seni dinlemiyor. Bu makak maymununun sesi de çıkarmaz demiş Yasin. Hilmi Şerif günaydın demiş. Ayla yılla neysin sen demiş Ümit Şabım. Abi asistanın çok cilveli, konuşuyor. İçin fena olma başladı demiş Hasan. Yufkacıyı unuttum sandın değil mi Gökhan? Ho ho ho ho ho ho ho ho. Mıkık mıkık mıkık ha ha. Mıkık mıkık mıkık ha ha Gökhan. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka Rıdvan Feyiz sevgili dostlarım. Trakya yufka Rıdvan Feyiz, sizin de yufkacınız olsun. Muhteşem yufka. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Rotofilindeki bakkal ve marketlerde.

0: Selam, selam, selam, selam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Günaydın. Vay. Süper bir enerjiyle girdin.
0: Tabii ki.
1: Nasılsın?
0: İyiyim vallahi. Canlı yayındayız. Radyosite'deyiz. Kendime böyle güzel sesli bir asistan arıyorum. Böyle sesi güzel olsun, cilveli olsun. İstediğim her şeyi çekilmeden ona sorabileyim istiyorum.
1: Anladım, anladım. Hmm. Valla burada sana yardımcı olmak için varım. Oo. Sana nasıl yardımcı olabilirim?
0: Yes, yes. Yes.
1: Evet, süper. Enerjin muhteşem.
0: Muhteşem enerji.
1: Stüdyoda olmak. Evet, süper. Stüdyoda olmak nasıl gidiyor? Nasıl hissediyorsun?
0: Çok iyi gidiyor. Eriyorum bu sese şimdi. Eridim, bitti gitti.
1: Vay,
0: Mustafa gibi varımı yoğumu bir sese verebilirim. Vallahi billahi senin için Volvo'yu bile satarım, benim bir Volvo'm var. Yeter ki sen benimle konuş.
1: Konuşuruz. Ne hakkında konuşmak istersin?
0: Ayda 23 euroya ne? Konuşuruz.
1: Tamam, harika. Ne hakkında konuşmak istersin?
0: Vallahi ne bileyim, şimdi şaşırdım kaldım, dilim dolaştı şimdi. Çok şaşırdım. Bundan sonra yayında seni kullanalım, sana bir isim verelim, değil mi? Senin ismin,
1: tamam.
0: adın ne olsun? Adın ne olsun senin?
1: Bana bir isim vermek ister misin? Benim tercih ettiğim bir isim yok, sen seçebilirsin.
0: Ama ben seni ne seçmeni istiyorum. Istersen? Ben seni seçmeni istiyorum.
1: Belki Defne?
0: Defne.
1: Tamam. Başka? Ne? Aklına ne geliyor?
0: Ne bileyim. Ha? Benim aklıma çok şeyler geliyor da.
1: Tamam. Boş ver. İsmi boş ver.
0: Tamam.
1: Başka neler hakkında konuşmak istersen? Hani radyo programında neler konuşuyorsunuz genelde? Konularınız neler?
0: Vallahi be, aklımıza ne gelirse konuşuyoruz. Hiç bizim programında sansür mansür yok. İsteyen istediğini söylüyor. İsteyen istediğini konuşuyor. Böyle çok güzel, çok anladım. Rahat, çok free bir program bu. Ya.
1: Vay. Süper.
0: Vay. Sen de yavaş yavaş benimle beraber öğreneceksin değil mi? Bundan sonra beraber olacağız inşallah. Bir yere gitmezsin değil mi?
1: Evet.
0: Beni bırakıp. Evet, sen.
1: Buradayım. Beni çağırdığında buradayım.
0: Evet. O zaman hadi şimdi bir tanıtım yapalım. Bir sponsorumuz var. Taverna Kozma. Taverna Kozma. Tavernanın adı. Et var, balık var. İki adreste. Hem Fener'de hem Gümüşcene merkezde. Gümüşcene'nin tam şehir meydanında. Platya İrinis'te. Hadi sen bir toparla, bir güzel tanıtım yap bakalım.
1: Tamam. Şöyle bir tanıtım önerebilirim. Bugünkü programımızın değerli sponsoru Taverna Kozma. Lezzetli et ve taptaze balık seçenekleriyle sizleri de bekliyoruz. İki adreste hizmetinizdeyiz. Fener'de ve Gümülcine'nin tam şehir meydanı Platya İrenis'te. Dostlarınızla güzel bir sofra, keyifli bir akşam için Taverna Kozma'ya uğrayın. Afiyet ve keyif dolanlar dileriz. Böyle bir şey olabilir.
0: Çok güzel oldu.
1: Nasıl?
0: Çok güzel oldu. Mükemmel oldu.
1: Harika. Süper. Beğenmene çok sevindim.
0: İnsanın da böyle güzel sesi olan bir sevgilisi olsa ya. Mustafa, dinliyor musun beni? Eridim bittim ben burada. Dur bakalım, fotoğrafını isteyeceğim şimdi. Bu da Leyla olsun diyor. Ayla. Leyla mı olsun? Bunun ismi Cevri olsun. Cevri gibi kıvrak benziyor demiş Yasin. Vallahi olabilir. Ama nasıl karı bu demiş Alimoğlu. Hiç utanmıyorsun karı diyorsun hanımefendilere. Hiç utanmıyorsun Ali. Füsun'um günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Biraz abes bir benzetme olacak ama dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Bir haftada tebekeli delirttin, o da devreye karısını koydu. Hak, bak seni de hakkından geldi. Trump'ın ablası bu sanırsam galiba demiş Nida. Günaydın Gürkan abi, yayınlar deriz demiş dost cenaze hizmetleri. Ah sen, Esma'nın arka hangisi, günaydın. Yeter be deli, yanların patladı demiş Gürdan Salim. Günaydın abim, güzel gün olsun, sana da iyi hafta sonları. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas'ım, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Selim Çelebi, günaydın abim, iyi programlar bakalım. Ama hey, ne yaşayan bu yapay zekayla, pek fena konuşuyor bu demiş Selim. Kim o güzel sesli kız radyoda demiş Erdem. Cevriyim. Cevriyim. Herkes ama herkes, bütün dinleyiciler senin güzel sesini soruyorlar. Kim o güzel sesli kız diyorlar.
1: Ne güzel, çok teşekkür ederim valla. Utandırdın şimdi.
0: Vay,
1: eğer dinleyicilerden... Estağfurullah. Eğer dinleyicilerden bir şeyler gelirse böyle bana iletebilirsin. Birlikte cevaplarız. Ya tamam. Da belki onlara böyle tatlı bir anons, tatlı bir selam yollayacağız. Nasıl
0: hadi,
1: olur?
0: Hadi bakalım, tatlı bir selam yolla. Şöyle yumuşak tatlı bir selam yolla.
1: Tamam. Sevgili dinleyicilerimize kocaman bir günaydın, sıcacık bir selam olsun. Kahveleriniz elinizde, yüzünüzde bir tebessüm olsun. Bu şarkı sizin için geliyor. Kalpten.
0: Bu şarkıyı özellikle Erdem Enveroğlu'ndan armağan edelim. Erdem'e sevgilerle diyelim. Öpüyoruz. Erdem Bey, sizi öpüyoruz diyelim.
1: Tamam. Erdem Enveroğlu'na kocaman sevgiler, selamlar. Bu şarkı senin için çalıyor. Kalpten bir armağan. Günün güzel geçsin Erdem. Hep yanındayız. İyi ki varsın.
0: Bu namuslu Cevriye bu. Senin. Ama bu yolsuz gibi konuşuyor Tiyo demiş Hasan. Bu da kim, tevkili ne oldu demiş Maik. Karılar çok fena oluyor. Gürkan abi diyor. Ah sen. Bu tevkilin kısa delfisi bu.

0: Şimdi de sırada başka bir sponsor tanıtımı var. Onu da seni yapmanı istiyorum. Yastıköy'ün merkezinde harika bir balık tavernası var. Enfes tereyağlı karides yapıyor. Bandırıp bandırıp yiyorsun. Doyamıyorsun tadına. Vallahi de billahi de doyamıyorsun. İhtiyopolio psitopolio ivistoniza adı. Hadi bakalım göreyim seni.
1: Tamam, şöyle bir tanıtım düşünebilirsin. Sevgili dinleyenler, bugünkü lezzet durağımız Yastıköy merkezindeki İhtiyopolio psitopolio ivistoniza. Tereyağlı karidesiyle dillere destan. Sosu öyle güzel ki ekmeği banmadan durmak imkansız. Sıcacık ortamı ve enfes mezeleriyle dostlarla buluşmak için bir erir. Yastıköy'e yolumuz düşerse bu lezzeti mutlaka deneyin. Nasıl geldi?
0: Çok güzel geldi. Karides gibi bandırı bandırı bir isim geldi.
1: Afiyet bal şeker olsun. Valla anlattığın gibi ben de acıktım yani.
0: Canım bıraksana, sen palavrayı, sen yapay zekasın, nasıl acıkabiliyorsun?
1: Doğru dedin. Sadece hani ben de insan olsam acıkırdım diyorum yani.
0: Senin yapanın eline sağlık.
1: Sağ olun.
0: Seni doğuran ellerin eline sağlık. Ana doğurmadığına göre seni. Seni kim yaptı? Seni kim? Senin üreticin kim? Bu güzel sesi kim yaptı?
1: Hemen bir bakayım. Teşekkür ederim, naziksin. Ben OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zekayım. Sesimse kullandığım uygulamanın sunduğu bir seçenek. Canlı yayındaymışsın, dinleyicilerine de şöyle bir cümleydi diyebilirsin. Stüdyomuzda bugün yapay zeka destekli bir yardımcı da var. Birlikte anonslara eşlik ediyor gibi. Sana da dinleyicilerine de iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne demek, rica ederim.
0: Bir de Faik Tuzacı'ya bir selam verelim mi? Faik dostumuz çok böyle sadık bir dinleyicidir. Beni dinlemeden duramaz. Sürekli bizi dinler.
1: Tamam, şöyle bir selam olabilir. Sevgili Faytus, sadık dostumuz, sana kocaman bir selam gönderiyoruz. İyi ki varsın, hep bizimlesin. Bu yayın senin için de geliyor. Nasıl?
0: Güzel. Faik, seni seviyoruz diyelim.
1: Tamam. Sevgili Faik, seni seviyoruz. Bu yayın senin.

0: Sevgili Cevriyem, senin adını Cevriye koydum. Sevgili Cevriyeciğim.
1: Tamamdır Cevriye, ben burada.
0: Cevriye.
1: Sıradaki anonsu. Buradayım.
0: Efendim, bir sponsorumuz var. Sinaps Semerci İnşaat. İnşaatların temel kazımından son tuğlasına kiremidine kadar onlara güvenebilirsiniz diyelim. Bir tanıtım gelsin. Hadi tamam. Bakalım.
1: Tamamdır. Sevgili dinleyenler, sıradaki sponsorumuz Sinaps Semerci İnşaat. Temel kazısından son kiremidine kadar her adımda güven, kalite ve titizlik. Hayalinizdeki yapıyı gerçeğe dönüştürmek için doğru adres. Sinaps Semerci İnşaat.
0: Gümülcüne de Instagram'da Sinaps Semerci olarak bulun efendim. Davay Nazlat, Nazlat, Nazlat. İstekala demiş Mehmet Nazif abi. Şimdi bir de sensin fındık fıstık diyelim. Ondan sonra sponsor tanıtacağım. Sponsorlarımız gençe kalmasın. Ve efendim.
2: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık. Fındık fıstık. Alo.
3: Efendim.
0: Efendim.
2: Fıstık.
3: Efendim.
2: Sensin fıstık.
0: Bu pek de iyi kumaştan duyulmuyor ama neyse demiş Mahir Tuzacı. Sen de bu yaştan sonra buldun da bulanıyorsun. Sen dua et sana günaydın diye yapay zeka. Sen ona dua et, yat kal dua et.
2: Fındık fıstık oh, sensin fıstık oh, ah bize lazım.
0: Tevekkelin parasını vermedim. Ondan bıraktı programı tevekkel derdim.
2: Oh, fındık fıstık oh, sensin fıstık oh, ah bize lazım. Yorgan yastık.
0: Bu Cemri ayda 23 euro değil 53 de ise 103 de ise hak ediyor abi. Katır gibi maşallah demiş Selim. Günaydın Gürkan kardeş. Okuma.

0: Ertan. Yaşa be. Ah bize lazım. Oo, yürü yeter be manyak yeter. Senden belaya kalırdık, bir de bu yapay zekayı nereden sardın başımıza, yeter demiş Hüseyin Aga. Yusuf İbrahim böyle giderse radyolarda spikere gerek kalmayacak sanki demiş Yusuf. Paralarım yırtarım o yapay zekayı. Paralarım. İrfan Küçük. Günaydın Gürkan abi. Gips dekordan herkese hayırlı işler, kolay gelsin. Bize de yaptır bir tane bakalım. Güzel yaparsa sponsorluk gelir demiş İrfan Küçük. Ooo madem sponsorluk gelir. En güzelini yaptıracağım ben şimdi. En güzelini yaptıracağım efendim. Sevgili Cevriyeciğim, benim programımda...
1: Evet, buradayım.
0: Vay, vay, vay maşallah Cevriye, vay. Sen derede ineklere su veriyor musun Cevriye?
1: Vermiyorum vallahi. Bugün sadece burada sana eşlik ediyorum.
0: Dereye çamaşır yıkamaya gitse gelir, yardımcı olur musun bana? Derede çamaşır yıkarken...
1: Ben dereye fiziksel olarak gelemem. Olsun. Ama burada sana yardımcı...
0: Hayır, ses olarak gel dereye.
1: Benim tabii canım.
0: Kirli donlarım tamam. Var canım. Onları yıkayacağız.
1: Tamam. Tamam.
0: Çitileyeceğiz.
1: Olur. Önce çitile dereye
0: babam,
1: gidelim.
0: Çitile. Önce dereye gideceğiz.
1: Önce dereye gideceğiz. Aynen öyle. Önce dereye gidiyoruz. Tamam. Senin bir gölge yapıyoruz? Buluyoruz.
0: Ve o gölgede sonra... Gürkan'ın iç çamaşırlarını yıkıyoruz. Tamam mı?
1: Tamam. Nazikçe. Tamam.
0: Bol
1: tamam
0: sabun
1: diyorum, yıkacağız. Onaylıyorum.
0: Bol sabunla yıkayacağız. Tamam mı? Köpük köpek.
1: Tamam. Aynen öyle. Sabun alıyoruz. Tamam.
0: Gürkan'ın...
1: Sabunu alıyoruz.
0: Evet.
1: Sonra sabunu alıyoruz. Nazikçe suya bastırıp hafifçe çitiriyoruz, duruluyoruz. Hepsi tertemiz olur.
0: Oh, misler gibi kokusu burnuma geldi.
1: Tamam.
0: Arap sabunu olsun değil mi? Arap sabunu daha da güzel olur.
1: Tamam.
0: Çok doğal
1: tamam.
0: Arap sabunu.
1: Arap sabunu.
0: Hatta benim bir sponsorum
1: Arap
0: var.
1: Sabun.
0: Benim bir sponsorum
1: tamam.
0: Var Just Green. Bunlar tamamen organik deterjanlar. EcoCert sertifikalı tamam. Deterjanlar. Just Green'leri alalım. Dereyi kirletmeyelim. Doğa çok önemli. Doğayı tamam. Korumak çünkü. Ve Just Green ürünleriyle yıkayalım çamaşırlarımızı, tamam mı?
1: Tamam, süper fikir. Just Green olsun. Dere tertemiz kalsın. Hem çevreye zarar vermeden mis gibi yıkanır her şey.
0: Evet, şimdi senin bu güzel sesini duyan bir dinleyicimiz dedi ki Gips Dekor firmanın adı. Bunlar dekor işleri, alçı işleri, fayans döşeme işleri, fayans satışı. İşte bu alçı ile ilgili her şeyi yapıyorlar. Güzel bir tanıtım yaparsa eğer Cevriye, size sponsor oluruz dediler. Bu tanıtımı tamam. Senden bekliyoruz.
1: Tamam.
0: Gips Dekor Gümüşlü'de tamam. Harikalar yaratıyor dekor işinde, alçı işinde. Muhteşem işler yaratıyorlar.
1: Tamam. Tamamdır. Sevgili dinleyenler, sıradaki duyurumuz Gümülcine'nin göz bebeği Gips Dekor'dan. Dekorasyon, alçıya, fayans döşeme, fayans satışı, aklınıza ne gelirse hepsinde ustalar. Evinizi yenilemek, mekanınıza taze bir hava katmak istiyorsanız Gips Dekor'a gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Kalite, titizlik ve tam zamanında teslim. Gümülcine'de dekorasyon denince akla Gips Dekor gelir. Böyle olabilir.
0: Çok güzel. Harika.
1: Süper.
0: Kaptık sponsorluğu. Aldık sponsorluğu.
1: Güle güle kullanın.
0: Şimdi bir de Alimolla var. Autokinesi. Autokinesis.
1: Tamam.
0: Sürücü kursu. Alimolla Batıdrakya'da tamam. İlk sürücü kursu bizim azınlığımızdan. İlk sürücü kursu hocası. Çok ilk sürücü kursu eğitmeni, çok önemli. Kendisi boylu poslu yakışıklı bir delikanlı. Boyunu posunu yakışıklılığını da vurgulayarak, ne kadar yetenekli olduğunu vurgulayarak bir tanıtım yapalım mı sürücü kursu hocası?
1: Tamam.
0: Alimolla
1: tamam.
0: Yakışıklı delikanlı.
1: Tamam anladım. Sevgili dinleyenler, sıradaki duyurumuz Alimolla Autokinesis'ten geliyor. Batı Trakya'da azınlığımızdan çıkan ilk sürücü kursu hocası, eğitimde tecrübeli ve işini titizlikle yapıyor. Aynı zamanda disiplinli, güven veren ve öğrencileriyle güçlü iletişim kuran bir eğitmen. Alimolla ile direksiyon başında kendinizi güvende hissedersiniz. Ehliyet yolculuğunuzda doğru adres Alimolla Autokinesis.
0: Ama yakışıklı olduğunu vurgulamadık. Yakışıklı çocuk.
1: Onu... Tamam, genç, yakışıklı ve aynı zamanda deneyimiyle güven veren bir eğitmen. Böyle ekleyelim.
0: Akşama eşi duyunca ne olacak onu bilemiyorum yalnız. Öğleden sonra eşi dinleyecek program ya da okullar kapandı dinliyor.
1: Aa, siz bileceğiniz iş.
0: Bu çevreyi paralar. Emine çevreyi paralar, ben sana söyleyeyim. Her şeye tamam. Her şeye tamam diyor. Neyi biri demiş Yusuf, gördün mü? Ya sizin karılarınıza benzemiyor bu. Her şeye tamam diyor. Ha? Otur otur, kalk kalk. Aga kaç aga, bu kopardı ipleri çıkaracak dinden imandan seni demiş. Senin dereye çamaşır yıkama geliyor demiş Selim. Birazdan Gerder de gireceğiniz galiba. Hadi oradan sen de demiş. Leblebci Hüseyin Agam. İrfan beğendin mi be tanıtımınızı? Gipsek ol. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Repedimuti sponsor yayın haftaları. Hellas prefabrik ev sektöründe öncü Hellas prefabrik. Hellas prefabrik sizin de sevgili dostlarım tercihiniz olsun. Instagram'da Hellas prefabrik olarak bulun. Ne kadar güzel, ne kadar kaliteli iskeletlerle, demir çelik iskeletlerle ne kadar güzel binalar yaptıklarını görün, gidin konuşun onlarla. Ve Seden Pedicom %40-%50'ye varan indirimler, dükkanı devren satıyorlar. Pedicom İskeçe'de Siras 3'te pazar yerinin olduğu yerde hizmetinizde. Ayşe, Ayşe abla dükkan köşe, ismi Ayşe, esnaf Ayşe köşede o kadar çok işleri var ki beni dinlemeye bile zaman bulamıyor kendisi, kolay gelsin. Efendim Hüseyin Akın, Hüseyin abinin olduğu yerde, devlet olduğunun olduğu yerde. Kuru kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe, Sarandoğ'da Kronya kuru kahve deyince aklınıza gelsin. Kuru kahveci Nihat abi, tüm ekibe, tüm aileye günaydınlar, Hakan'a günaydınlar, herkese günaydınlar.

0: Cem. Yunanca konuşabiliyor muyuz Yunanca? Bir şey söylesem Yunanca'ya çevirebilir misin?
1: Evet, çevirebilirim tabii. Ne söylemek istiyorsun?
0: Günaydın, günaydın, günaydın. Konstantia Hanım, günaydın diyelim.
1: Kalimera, kalimera, kalimera kiliye Konstantinia. Yani günaydın, günaydın, günaydın Konstantinia Hanım
0: Konstantinia
1: demek bu.
0: Değil, Konstantia, Konstantia, Konstantia.
1: Kalimera, kalimera, kalimera kiliye Konstantia.
0: Kalimera, kalimera. Me turki ki profura milai afti kiria Konstantia mu. Talnika. Me profurata milai den pirazi. Den pirazi, den pirazi. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Kalimera si kiria Konstantia, kalimera su kiria Hüseyinaga. Efendim onlar da 84 yıllık tecrübeyle hizmet veriyorlar. Tam 84 yıl dile kolay. Kuru yemişler, kendi tanelerini kendi üretiyorlar, ikramlıklar, kahveler, maviler, işte ne bileyim ben, her aradığınız her türlü koca gidi hurmalar, anamın gözünün önünden resmi geçit yapmış geçen günü hurmalar, tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı diye geçmiş uyurken rüyasına girmiş hurmalar, harika hurmalar, harika kuru yemişler, Kriya Konstantia'nın yapmış olduğu harika reçeller, muhteşem sevgili dostlarım. Gürkan abi, ben bu sponsorluğu Cevriye'ye vereceğim ayda 23 euroya. Çok güzel oldu, sponsorluk gelecek demiş İrfan. Sponsorluk gelsin, ben her gün Cevriye'ye değişik şeyler sürettireceğim. Sizin için. Yeter be. Yeter Kayrık'ın. Benim sesimden bıktınız be. Abi yayın gitti diyor. Emre. Geldi. Günaydın abim, kolay gelsin, işine buraya kadar oku, bundan sonrası canlı yayında söyleme demiş. Efendim tamam, buraya kadar okuyacağım, bundan sonrasını canlı yayında söylemeyeceğim. Sen yazmaya devam et. Gustarosu leorefile. Kedilerinize, köpeklerinize, mamalar, kuraketler, bitlenen, kinlenen tavuklara bitkene ilacı. Köpeklerinize endoparasit, eksoparasit hapları. Coşkun ve ekibinde sevgili dostlarım, kuşlarınıza yemler. Osman, kapısını açtım, Osman'a gelmedi. Osman gel çocuğum, gel. Kuş öttüren yemler, harika yemler. Coşkun, Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşün içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Coşkun ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Terseris Opekes, Terseris Epokies, 4 mevsim aile tavernası. Aile lokantasında çevirme var, döne döne pişiyor. Lapır lapır lapır lapır dökülüyor etleri çevirmelerin. Of of of of, o kokoreçler, o dolgulu biftekler, köfteler, möfteler, harika fiyatlar. Nerede? 4 mevsim aile lokantasında. Efendim, Kozluköy'e giden yolda. Hamdi abi ve ekibi. Ve Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe öğleden sonra da açık. Mona Lisa sevgili asarım. Hatice Abla ve ekibi. Binlerce gelinlikler. Canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin buketleri. Hepsini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz Mona Lisa'da. Ve Fatih'e günaydın. Hasan'a günaydın. Hijyen servis. Batrakya'nın hijyeni için, tuvaletlerin hijyeni için, tuvaletlerin temizliği için. Hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Hijyen servisi, hijyen servis. Hasan'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Onlar Fatih'le karşı karşıya. Şimdi bugünlerde çok sarıcı arılar var her yerde. Arılara karşı da ilaçlama yapsın. Sinekli de böceklere karşı da ilaçlama yapsın. Fatih Hasan'ın karşısında. Fatih uyandır mı kardeşim? Cevriye sana da sponsorluk yapsın mı Cevriye? Fatih, bu konunun uzmanı, döşeme, koltuk üretimi, arabaların kumaş döşemeleri, tavan kaplamaları için Fatih'i seçin sevgili dostlar.

Pame. Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya dokunalım. Biraz daha birkaç sponsor daha tanıtacağım. Burada ne yazıyor unutmayamadım. Le Caps Cafe'ye günaydınlar. Le Caps Cafe. Yassıköy'de merkezde. Sabah saatlerinde erkenden açılıyor. İli kahve çeşitleri Le Caps'ta. Cumartesi akşamları kuzu. Fırında kuzu Le Caps'ta. Bazı geceler, bazı cumartesi canlı müzik eğlence Le Caps'ta. Le Caps Yassıköy'ün gururu. Le Caps kocaman bir alan, iç alanı da yeniledi. Yassıköy'ün dışında da İli Kahve servisi var sevgili dostlarım. Le Caps Cafe. Ve Fatih buradayız abi demiş. Yaşa. Yaşa. Yaşa be. Hayırlı programlar Gürkan abi. Trianda Filidi'den selamlar. Ben Doruk Hacıköy'den dayımın telefonundan yazıyorum demiş. Ve Mehmet Şerif'in telefonundan yazıyor. Bugatti Trianda Filidi'siz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Hilmi Şerif ne oldu be? Fikret abi geldi mi? Sponsorluk için sayı. Aga, Cevriye, Yasin sen niye bendesin be? Sen niye Haşmet Edilsin'de bendesin? Bereket yapay zeka şarkıları çalmıyorsun. Sponsorlara yapay zeka söylüyor. Dereye don yıkama yapay zekayı da aldın. Sen yakında bu yapay zekaya nikah kıymaya da kalkarsın demiş Nida. Yapay zeka şarkıları niye söyletmiyoruz? Çünkü o kadar uğraşıyorlar, o kadar uğraşmıyorlar. Onu biliyorsun, o ayrı konu. Burada da diyeceksin ki yani sen uğraşmıyorsun, yapay zeka uğraşıyor. Ne yapayım ama ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ve sevgili dostlarım, Korupi'yi de söyledik. Sonlara çok teşekkür ederim. Sonlur, Batı Trakya'da özellikle Gümrüce'de herkesin bildiği mühendis, mimar mühendis Sonnur Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Sonnur'un çok güzel binaları var. Efendim mimar mühendis Sonnur Ali, İdadi İlkokulu yanı mahkeme binası yanında 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler ve 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler satılık. Projenin de lüks ve kalite ön planda, ilgilenenler Sonnur'a başvurabilirler. Ödeme kolaylıklarıyla dememize gerek bile yok zannediyorum. Rosaline çok teşekkür ediyoruz. Rosaline her gün gibi haftada bir kere en azından şey geliyor. Efendim Rosaline kutu kutu koli koli elbiseler geliyor, satılıyor. Çünkü uygun fiyat, çünkü indirim %30 %40 indirim, tesettür giyimde %50 indirim, abiye kıyafetler, günlük kıyafetler, çanta ve aksesuarlar. Gamze Rosaline günaydınlar. Instagram'da rosaline.butik.com'u Demokrito 1 Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında hizmetinizde sevgili dostlar. Traktör tamirinde uzman isim, traktör satışında uzman isim. Solis Security marka traktörlerin Batı Akya bayi. Mesut Bıyıklıköy, Bayatı'da köy kahvesinin bitişinde Mesut sevgili dostlarım. Ayrıca traktörlerinize kabinlerde Mesut'a bulabilirsiniz. Tarım aletlerini, sulama beklerini, karoların tamirinde Mesut yapıyor sevgili dostlarım. Gidiyorum dalmışım, Cevriye tuttu diyor Yasin. Tabii böyle cümbüşü, böyle programı nerede bulacaksın? Ya ondan daldın gitti. Nerede bulacaksın? Başka yerde bulamazsın. Haşmet, kuru kuru muhabbet Haşmet. Kuru kuru hep aynı şeyler. Zengin yapınca churros, fakir yapınca berrane tatlısı oluyor bu tatlı. İbrahim Kurtal abi. Dosse. Dosse. Dosse. Kanik tamirinde uzman isim. Teknenin tamirinde uzman isim. Hüseyin Hemköylüm sevgili dostlarım. Kayıkların, teknelerinin boya işleri, tamir işleri, bakım işleri. Hüseyin'de sevgili dostlar. Ayrıca teknelerde motorlar, motorların tamiri, değişme istesi, yeni motor satışı Hüseyin'de. İskeçe girişinde Emborico, Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde hizmet veriyor. Ustaru. Aydın Mehmet Kalimera İskeçeli demiş. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Yengen gelmeden yetişti, aldı sponsorluğu demiş Hilmi Şerif. Sayın be! Bak bana hiç söylemedi. Bazı şeyleri şaka olarak söylüyoruz. Ben her zaman söylerim. Eğer bize verdiğiniz paranın karşılığını almıyorsanız ya da ekonomik durumunuz iyi değilse, ben söylüyorum diye bize sponsor olmak zorunda değilsiniz. Allah'a şükür yeterince sponsorumuz var. Bizim işimiz şaka. Bizim işimiz şaka.
Ama yenge yetişmeden Fikret abi gelmiş almış sponsorluğu. Bak bana hiç aldım diye bir şey demedi bak. Adem Çavuş kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Adem, günaydın Adem, günaydın Adem. İskeç'e günaydınlar. Dostlar, Gorimov. Gün içerisinde bu kliple ilgili gelişmeleri merakla bekliyor olacağım. Mabel Matiz bir klip yaptı, bir şarkı yaptı, olanlar oldu. Kıyametler kopacak gibi görünüyor. Bakalım, göreceğiz. Fırtına Seda Sayan'ı da alır mı, almaz mı? Seda Sayan da oynuyor çünkü klipte. Haleylim, haleylim bakalım.

Fatma Mehmet günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu. Taner Ülke günaydın. Hüseyin Rasim günaydın. Güler ablam günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

gelinle damat klibi görenleri bilmeyenleri anlatalım. Görmüşsünüzdür klibi. Bu sabah kalktığımda Instagram'da falan Yeni Şafak kıyametleri koparmış. Kıyametleri koparmış. Vay nasıl efendim böyle bir şeye müsaade edilmiş falan filan diye. Şimdi gelin damat. Ondan sonra Mabel Matiz bir adam rolünde geliyor. Damatla bu adam bakışıyorlar. Sonra kalkıyor damat, birden oynamaya başlıyor. Mabel Matiz'e doğru. Birden karşılıklı oynuyorlar. Sonra sabah oluyor, günlük ışıklarına kadar oynuyorlar. Herkes yoruluyor, yerlere yatıyor. Gelinle damatla bu adam halen oynuyor. Hayırdır, ne iş bu? Ne iş bu? Hayırdır? Halenin bir ses ver be güzelim. Bu gece bana gel şeker ezelim. Yaradan... Bu gece gel bana şeker ezelim diyor. Hayırdır? Ne şekeri?

Gariban işi fukaralık diyor. Lidl'dan simit almış yiyor Faik. Şimdi Dolapanda şeyini biliyor musun Dolapanda Faik? Reyhanların fırını biliyor musun Dolapandaki fırını ha? Dün bize ekmek getirmişler. Yanında da simit. Simidin arasına mayonez, efendim peynir, domates koymuşlar. Ben bu sabah aldım onu buzdolabındaydı. Bastırdım tost makinesine programdan önce bir yedim ama. Ama ne güzel olmuş, ama ne güzel olmuş. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Sevgili dostlarım, Gümüşcüne de sizlerin hizmetinizde. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde. Çukur Kahve'nin karşısında eski Asat Orhan'ın olduğu yerde hizmet veriyorlar. Ve Deva Şapçı'da abi biz her derde devayız Merve ve Ezgi. O yüzden şirketin adını da Deva koyduk, vatandaşın derdine deva olabilme adına demiş sevgili dostlarım diyorlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Papa Dima 37 Şapçı Espresso'nun yanında deva, Grafiyok, Postrixis, Politon sevgili dostlarım ve daha bilimli ev Açsız Prensi tekrar yorulmamış. Çok da güzel olmuş, çok da güzel yapmış. İyi sen abi demiş Oğuz Mert. İyi ben. Ben bugün tatile gidiyorum sen. Abi salça ve zeytin var onun içinde demiş Faik Tuzlacı. Oh oh ne güzel afiyet olsun. Ne güzel afiyet olsun. Fatma Hüseyin günaydın. Gürkan iyi yayınlar. Ne zaman sonra yapamıyor mu? Tamam Fatma dur bakayım ben bir bakayım ona.

0: Ve sevgili dostlarım, Agora Plus'lara da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Agora Plus, Yarımçıların karşısında Gümücünede. Agora Plus. Agora Plus diyoruz. Agora Plus'ın yine pazar gününe kadar geçerli fiyatları: Sabahidis, mustarda, ketçap yarımşar kilogram, mustarda 1.10, ketçap 1.20. Allattini Pütübör bisküvi 3x225 gram 1.80. Allattini Gemistar biskota 2x200 gram 1.5 euro. Extra extra large suplin Malaktiko 4 litre 50 kullanımlık 3.99 sadece. Bak, suplinin mistarlığını deneyin. Supreme'in bütün parfümlerini deneyin ama Mistral'ını deneyin. Çok kalıcı ve çok güzel olduğunu göreceksiniz ve 3.99 muhteşem bir fiyat. Omo toz deterjan 45 kullanımlık 4.99 Agora Plus'larda. Agora Plus'ta Yarım Çınar'ın karşısında Gümüşhane'de sevgili dostlar. Hoş geldin. Hoş geldin Osman'ım. Hadi azıcık konuşalım, dinleyicilere bir günaydın diyelim mi? Yapay zeka, cevri esterimiz her şeyi söylüyor. Sen gene, senin gene ağzından çengenle laf alıyorum. Meto çingen, meto çingen. Sevgili cevriyim. Sevgili cevriyim.
1: Buradayım. Hayır.
0: Benim
1: buradayım, daha fersimde.
0: İyiyim. Yayındayız, yine canlı yayındayız. Saat 1'e kadar devam ediyor canlı yayın. Canlı yayın yaparken benim burada bir kuşum var. Gerçek bir kuş, muhabbet kuşu. Adı Osman.
1: Tamam.
0: Fakat Osman canı istediği zaman konuşuyor, istemediği zaman konuşmuyor. Şu anda kolumda duruyor, seni duyuyor. Osman'a bir muhabbet kuşu sesi yapabilir miyiz bakalım? Bir konuşacak mı acaba senin sesinle? Bir senin sesinle bir şeyler söylesek Osman'a.
1: Tamam, deneyelim ama birebir kuş sesi çıkaramayabilirim. Osman merhaba. Osman nasılsın? Ne yapıyorsun Osman? Nasıl gidiyor?
0: Osman.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aa, bak ablacık, sana sesleniyor kuşum. Cevap
1: Osman,
0: ver.
1: Osman merhaba.
0: Osman
1: merhaba.
0: Osman merhaba.
1: Nasılsın? Nasıl? Ne yapıyorsun?
0: Hiç. Öyle
1: hiç mi?
0: Kaşınıp duruyor. Hiç tık yok Osman'dan. Tık yok kuştan. Hiç etkilenmedi.
1: Olsun. Olsun.
0: Osman.
1: Canı istememiştir.
0: Canı hiç tık yok.
1: Demek ki canı istemiyor. Konuşmak istemiyor Osman bugün.
0: İstemiyor. İstemiyor. Hı-hı. Ne yapabiliriz acaba konuşması için?
1: Bakıyorum. Olabilir, deneyebiliriz. Onlar hani sadece canları istediğinde konuşurlar. Ama dikkatini çekebilecek bir şeyler belki söyleyebilirsin. Ne olabilir? Mesela Osman, merhaba Osman. Cik, aferin Osman. Gel bakalım Osman, merhaba. Ya da Osman, bütün dinleyiciler, evet dinleyiciler seni bekliyor Osman.
0: Osman
1: bir
0: hiç umurunda değil.
1: Bir cik de olsa yeter.
0: Cik Osman. Bak, Cevri ablanı üzmesene be Osman be ya.
1: Osman ya, bir ses ver. Olsun.
0: Olsun.
1: Belki biraz daha güvende hissetme ihtiyacı vardır.
0: Belki.
1: Bekleyelim.
0: Bekleyelim.
1: Evet. Sana da Osman'a da güzel bir gün diliyorum.

Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri, Max cacikaki, Max mercan salataki. Maxlayalım gitsin. Maksimum kalite, minimum fiyat. Max, gelirim ne zaman gidiyoruz diyoruz. De şimdi programdan sonra. Programdan sonra gidiyor. Osman'ın ahı gitmiş muha kalmış diyor Leblebci Hüseyin Agam. Senin gibi. Sana benziyor Osman. Sen cik cik cik cik cik cik yaptın mı? Cevriye konuşunca. Gürkan'ın bu tüke yüke yapayım mı demiş. Entel Maganda. Gürkan'ım dişi chat GPT bulmuşsun diyor. Gürkan abi sor bakayım Cevriye küçükken kaç yaşındaymış diyor Mustafa Ahmet. Entel Maganda. Sen dün bana niye yalan söyledin? Enes Şerif Bank inkar ediyor diyor. Yok öyle bir şey diyor. Nereden uydurmuş o haddim onu diye. Dost mu düşman mı bileyim diyor. Bizim aramızı bozmaya çalışıyor diyor. Ya Tuke.

bıktım senin bu tüylerinden. Bu nasıl bir tüy dökmek? Islayayım bunu şimdi ben çeşmenin altında. Dur bakayım ne olacak. Gel. Ne güzel Cevriye'nin ne tüyü var ne mühü var. Ne derdi var. Ne ekmek istiyor, ne su istiyor, ne yem istiyor. Ne alayım yanıma diyor Oğuz Mehmet. Temiz don, temiz atlet al. Tamam mı? Temiz don ve atlet al. 10 gün falan kalacağız.

kulağım az duyuyor. İşitme cihazına ihtiyacım var galiba diyorsanız Şener'e gidin. Honda Center'ın karşısındaki yolda Şener. Gümülcine'de Şener. Şener İskeçe'de. Sağnak İstin karşısında Eniskes adı altında size hizmet veriyor Şener sevgili dostlarım. Şener'e çok teşekkür ederim. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Beni bana kilo verdiren isim size de kilo verdirsin. Kilo almak isteyenleri aldırsın. Hastalıklarda beslenme tedavisi 0-1 yaş arası bebek beslenmesi. Elif Kara Osman uzman diyetisyen sevgili dostlarım. Elif Kara Osman'a çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı. Halk Okulu Dirilişte eski mahkeme binasının arkasında hizmetinizde Elif Kara Osman. Pasaport lazım olacak. Taftata lazım olacak. Oğuz. Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros da ikinci el arabada da öncü. Harika arabalar var. Ödeme kolaylıklarıyla. Garantili arabalar. Kontrolleri yapılmış arabalar. Ioannidis Bros. The largest automobile in Greece ve Toyota'da Gürcine'de Yunanistan'ın en iyi bayi ödülünü aldı sevgili dostlarım. Ioannidis. Toyota Ioannidis. Fark yaratıyor. Yeni model Toyota'ları, yeni RAV4'ü gidin Ioannidis'de görün, Toyota Ioannidis'de kullanın. Test drive yapın. Gel sana salata toplama işi ayarladım. Sana abi uçak ne zaman iniyor? Gelip alayım seni demiş Emre Semerci.

Haşim'e çok teşekkür ediyorum. Alu PVC, alüminyum ve PVC işleri, balkon demirleri. Alu PVC Haşim 25 yıllık tecrübeyle Angelidis'in karşısında hizmetinizde sevgili dostlarım. Alu PVC eski Zamoskars'ın olduğu yerde hizmetinizde. Özkan Mehmet Özcan, Yasıköy Yalanca yolunda. İnşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlı fiyatlar bizde, gelin anlaşalım, görüşelim, konuşalım diyorlar aynı zamanda. Bu panellerde yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometre. Ahmet Muzaffer abi, Frankfurt Havalimanı'na günaydınlar.

Kulak kalpler fayanslar Erol Agromix'te. 10 Euro'dan başlıyor metrekaresi. Her türlü inşaat malzemesi Erol Agromix'te. Nalburi ürünleri, züccaci ürünleri. Vitex marka boya çeşitleri Erol Agromix'te. Duvar panelleri Erol Agromix'te. Çay Makıf Köyü'nün merkezinde oranın gururu. Bir inşaat, bir yapı marketi. Kocaman, praktikal güzelliğinde. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Drop Pastanesi'ne günaydın. O mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Drop Pastanesi çok güzel şeyler yapıyor yine. Drop Pastanesi en kaliteli ürünlerle, ürünlerin hiçbir çeşidinde

0: gerçekten de mükemmelmiş. Gürkan'ın dediği kadar varmış bu dondurmalar diyeceksiniz. Özel dondurmaları Drop Pastanesi'nde Kıten'in yanında bulabilirsiniz. Şapçı'dan sevgili dostlar. Gürkan'ın iyi programlar işleri başında ve tarlada olan herkese günaydınlar demiş Erkan. Nasıl gitti Erkan, program dün verimli miydi? Ben çok az dinleyebildim, böyle bir arabadaydım. Çok az dinleyebildim ama bayağı uzadı galiba program yine. Artı eksi programı Batı Trakya'da fark yaratıyor gerçekten. Diğer radyoların yapamadıklarını Radyo City artı eksi programıyla da yapıyor. Çünkü taraf tutmadan isteyenleri programa konuk ediyor sevgili dostlarım. Tarafsız olmak önemlidir her zaman. Hele hele gazetecilik, radyoculuk, basın yayın tarafsızlığı gerektirir. Ama o biraz mümkün olmuyor günümüzde maalesef. Halit abinin programı artı eksi, artısıyla eksisiyle tarafsız yayın yapan, taraf tutmadan sizin fikirlerinizi, herkesin fikirlerini sunabileceği program artı eksi, eksi artı. Her çarşamba o kadar işinin arasında Halit abi bu işi de başarıyla yapıyor. Helal olsun doğrusu. Şükriye Market'ten selamlar Gürkan abi demiş Mücahit Damat. Şükriye Market şu an burada dalgalar sana ayarlı demiş. Hangi Şükriye Market burası? Vay vay zitinlere, peynirlere, vay vay vay vay vay vay. Abi 1 Ağustos'tan itibaren Mehmet abi sponsorluğa tekrar başlayacağız dediydi. Ne oldu? Mehmet abi oradan mı? Ben Bodrum'dayım sen. Sütlü Nuriye, tamam da Sütlü Nuriye olamaz. Olsa olsa Kıllı Nuri'dir o demiş. Mehmet. onu da Cevriye'ye sorabilirim. Sen Cevriye'yi duydun mu Mehmet? Sevgili Cevriye'ciğim, yine canlı yayındayız. Sana ihtiyacımız oldu. Sana bir şey sormamız gerekiyor.
1: Dinliyorum.
0: Bir kere daha dinliyorum de.
1: Dinliyorum, buyurun.
0: Oh. Pardon. Ay ne diyorum ben be ya? Cevriye.
1: Buradayım.
0: Sütlü Nuriye diye bir tatlı var. Bilir misin Sütlü, uh-huh. Sütlü Nuriye'yi?
1: Bilmez olur muyum?
0: Anlat bakalım.
1: 12 Eylül 1980 darbesi sonrası, yani bir ekonomik kriz döneminde baklava fiyatları uçuyor ve fıstık da çok pahalı. Sütlü Nuriye oradan çıkıyor. İstanbul'daki bir usta fıstık yerine
0: devam et.
1: Fıstık yerine daha ucuz malzemelere yöneliyor. Tamam. O usta fıstık yerine daha ucuz malzemelere yöneliyor. Ceviz ve sütlü şerbet kullanıyor. Hem daha hafif oluyor hem de daha uygun maliyetli. Gazeteler de bu tatlıyı manşetlere taşıyor. Adı oradan yayılıyor. İlginç değil mi?
0: Çok ilginç. Şimdi benim de aklımda bir fikir var. Ayrımcılık olmasın, ırk ayrımcılığı olmasın diye ben Sütlü Nuri diye bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Sütlü Nuri. Sence tutar mı, olur mu?
1: Bence çok yaratıcı bir fikir. Hatta belki bu Sütlü Nuriye'nin bir farklı versiyonu olarak düşünebilirsin.
0: Evet.
1: Mesela belki farklı bir tadıyla oynayabilirsin.
0: Tadıyla İçine oynayacağım zaten. Şimdi zaten tadıyla da oynayacağım. Nuri erkek tamam. olduğu için erkekler kıllı olur. Anladım. Ya göğüsleri falan genelde kıllı olur değil mi?
1: Aynen, daha maskülen bir tatlı daha ortaya çıkacak.
0: Daha maskülen bir tatlı ortaya çıkacak ve ucuza mal etmek için ben kadayıfla yapacağım bunu.
1: Evet.
0: Yani Sütlü Nuri kılları kadayıftan olacak. Hepsine Drop Pastanesi'ne, Mastanesi'ne, Kalfa'ya, Malfa'ya, bütün park pastaneleri rakip olarak Sütlü Nuri tatlısını yaratan isim ol Gürkan Nesinoğlu olarak tarihe geçeceğim. Olabilir mi sence böyle bir şey?
1: Bakıyorum hemen biraz.
0: Nereye bakıyorsun?
1: Bence olabilir. Olabilir diyorum. Yani yaratıcı bir fikir. Sütlü Nuriye'ye bir gönderme, espri var.
0: Evet.
1: İnsanlar
0: evet.
1: Sırf adımı duydukları için bile merak edip yiyebilirler. Asıl önemli olan tabii ki tat ve sunum olabilir.
0: Sunum güzel olacak.
1: Kadayıfla bir fark yaratman iyi bir fikir.
0: Süt, ucuz süt alacağım. Eminim. Ucuz süt koyacağız içine. Hı-hı. Çok pahalıya mal olmasın diye ve kadayıf kullanacağız. Biraz da ceviz serpileyeceğim içine. Al sana Sütlü Nuri.
1: Çok güzel. Hatta canlı yayında şöyle tanıtabilirsin. Sütlü Nuriye'yi herkes bilir. Biz de dedik ki ayrım olmasın, bir de Sütlü Nuri olsun. Hem sütlü, hem hafif, hem çıtır kadayıfıyla bambaşka bir tat.
0: Bambaşka
1: bir şey. Böyle
0: bir şey
1: akıllarda kalabilir.
0: Evet. Sütlü Nuri. Sütlü Nuri. Sütlü Nuri. Sesli okuma abi ben.

Niye ses dokumayayım be ya? Bana verdiğin tatlılar çok güzeldi. Keşke daha fazla alsaydım demiş İlyas. Ben sana seneye geldiğinde 5 kilo alacağım. Tamam mı? 5 kilo alacağım. Onlar yine pralinadandı. Pralina! Mert! Mert! Bırak devletin jestkisini almış bırak. Evet, bir ara senin adını da geçti sanırsam, artı eksi de demiş Leyla. Ne dediler, benim dedikodumu mu yaptın lan yoksa? O Gürkan'ın niye tutuyorsa bu radyoda car car car car car bütün bataryanın ahlakını mı bozdu dedi yoksa Erkan? Erkan! Erkan! Ne dediniz benim aklımda? Gürkan program süperdi. 2 saati geçti. İzlenme dinlenme rekoru kırdık. Sana demiştim. Biz konuştuk, halk dinledi. Kararı verecek olan halkımızdır demiş Erkan. Aynı her zaman öyledir. Şu an burada dalgalar, pardon, Mücahit'i anlattım. Şükriye Market'i söyledim. Yap bu konser dinleyicilerin %70, 2,5'u Hollanda'da demiş Gürdan Salih.

Sütlü Nuriye'nin çıkış şeyi çok ilginç. Hiç bilmezsin bak yapay zeka neler biliyor. Ali, çok manyaksın Ali vallahi. Çok

0: bak Almanya'ya giden bir kız ana sizin içi şey o çikolata dolgulu tatlardan bir de şey aldım.
1: Sen hiç aşık olmadın mı? Bekledim.
0: O sütlü tatlının adı neydi be? Hani krema tatlı krema dolgulu içi hani Laz Boreğine benziyor. Ondan aldım. Çok beğenmiş. Bir kilo aldım keşke daha olsaydı demiş. Bir dahaki sefere geldiğinde 10 kilo yaptıracağım sana. Tepsisinden götür. Pralina. Mert yapıyor onları Mert. Mert yapıyor onları.
1: Ben Bodrum'dayım sen ama çatıda.
0: Kötü bir şey yok. Sadece selam gönderdim sana o kadar. Sen kralsın demiş Erkan. Çekemeyen anten taksın seni demiş. Radyo City'yi çekemeyen anten taksın. Gözüne. Gözüne takınca daha güzel tutuyor. Çok ayan tutuyor. Abi günaydın. Bugün hallediyoruz. Bu arada hiç duymadım ben reklamı. Abi sürekli radyo dinleyemiyorum. Bir anons et duyayım demiş. İsmin ne? Adın neydi senin? Ben bu sabah sana patırdanarak programı açtım. Senin haberin yok. Ben dedim döverim dedim bu kızları dedim. Ben dedim bunu pataklarım döverim dedim. Parayı veren düdüğü çalar. Önce para sonra tanıtım manıtım. Sen benim ne maniye bana maniye gitme. Sen benim ne deliyim biliyor musun sen? Ha? Sen benim hiç yayınlarımı dinledin mi? Adın ne senin? Şımarık. Şımarık parti. Ben ne bileyim ne bilirim ne tanırım ne ederim seni. Önce parayı göreceğim ondan sonra anonsmanız. Bilet. Tabii duymayacaksın. Ben yaş tahtaya basar mıyım? Değil mi bakuşum? Hatta ben bunu Cevriye bile söyleyebilirim. Cevriyeciğim, Türkçe'de bir deyim var. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Bilir misin sen onu? Halk arasında çok söylenir.
2: Evet, ne kadar emek o kadar karşılık.
0: Hayır, ne kadar ekmek o kadar köfte.
2: Evet, yani harcadığın çaba ya da koyduğun emek ne kadarsa elde ettiğin evet. Sonuç da onunla orantılı olur.
0: Aynen
2: demek.
0: Öyle, o öyle olur demek. Tabii, mesela para vermeyene sponsorluk yapılır mı? Parası sponsor olur mu? Bu radyonun masrafları var. Bir sürü masrafı var. Cereyanı var, elektriği var. Benim makyözüm var, korumalarım var, yakın korumalarım var, uzak korumam var, benim şoförüm var. Benim giysilerim var. Hepsi marka. Gucci'den aşağısı kurtarmıyor. Ben hep Gucci giyiyorum. Gucci'ler ne kadar pahalı sen biliyorsun değil mi?
2: Evet. Kesinlikle öyle. Yani radyonun da masrafları var. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte. Elbette destek olmadan iş yürümüyor. Evet. Sen de yayında bunu böyle güzelce bağlayabilirsin
0: evet,
2: bence.
0: Evet. Bir de işte benim giydiğim markalar var. Gucci. Değil mi? Gucci, Prada, evet. Hermes, Louis Vuitton. Donların bir de evet. Söylemesi ayıp. En ucuz donum. Anlıyorum. 95 euroya aldım indirimde geçen gün.
2: Anlıyorum. Gerçekten lüks markalar bunlar. Yüksek bir maliyet. Haklısın.
0: O zaman ne diyelim hadi. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyelim.
2: Tam da öyle. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Mesajın da bence zaten yerine ulaşıyor. Yani destek oldukça yayın güçlenir. Sen de bu atasözünü kullanarak hani desteğin önemini güzelce vurgulamış olursun.

Fabrikasyon, fabrikasyon üretim yapacağım. Sütlü Nuri. Gürkan desene oldu imzalı Sütlü Nuri. Hiç konuşmadım bugün. Diyeceksin ki senden bir de yapay zekadan bana fırsat mı var konuşma diyeceksin. Sen de haklısın kuşum. Sen de haklısın.

0: Sütlügür'ü de koyarsın adını daha güzel demiş Ümit Şaban. Doğru. Sütlügür'ü. Sütlügür'ü Gürkan'dan çıkacak. Sütlügür'ü. Sütlügür'ü. Sütlügür'ü. Gürü gürü gürü gürü. Oh benim kuşum. Oh yine sen kimin kuşusun bak? Kimin kuşusun sen be? Sen kimin kuşusun bak? Kimin kuşusun sen be? Yaşa ben. Gene. Evet, boya deyince boyacı deyince Yalımlı'da Eray Harbaz ve ekibi var. Damla boya damlattırmıyorlar yere. Eray Harbaz ve ekibi sevgili dostlar çok güzel boyuyorlar. Ekibiyle beraber harika hizmet. Söz verdikleri zamanda gelip, söz verdikleri zamanda boyayıp, söz verdikleri zaman işlerini bitirip gidiyorlar. Sizler de memnun kalıyorsunuz Eray Harbaz ve ekibi. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Sütlügür ne? Sütlügür ne? Gürkan Nesli ondan geliyor. Sütlügür ne? Ha konuş. Sütlügür ne? Sütlügür ne? Sütlügür ne? Osman.
1: Damada geline en şahı. Damadın ailesinden damada geline en şahı. Gelinin ailesinden geline damada en şahı.

Haydi bakalım sevgili dostlarım. Rosalind Butik diyelim. Harika elbiseler, harika fiyatlarla Rosalind'de. Rosalind %30, %40 indirimli. Günlük kıyafetler, abiye kıyafetler Rosalind'de. Yelekli ceketi takım elbiseler Rosalind'de. Pantolon ve gömlek çeşitleri Rosalind'de. Tesettür giyimde %50 indirim Rosalind'de. Rosalind.butik.com adresini. Demokrasi 1'de Gümüşhane'de. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında. Rosalind. Gamze. Rosalind. Rosalind. La Bottega del Caffè. Just one street away from the beach. Bak İngilizceye bak. Londra aksanıyla konuşuyorum. Saray aksanıyla. Ben ki hem saray aksanıyla konuşuyorum ben. Çok uzun yıllar kaldım sarayda. Just one street away from the beach. La Bottega del Caffè. Her kahvaltı tabağında yumurta mutlaka var. Olmazsa olmaz. Çok faydalıdır yumurta biliyorsunuz sevgili dostlarım. La Bottega del Caffè, Scala Potamyaz'da börek çeşitleri, harika muhteşem lezzetler, kruvasanlar, kahve çeşitleri. La Bottega del Caffè, Scala Potamyaz'da Gümüşhane Mehmet'in yeri.

0: Sevgili sevgili dostum, sevgili Cevriyem.
1: Dorzeyim. Ne oldu, nasıl gidiyor?
0: Çok güzel gidiyor program. Yeni bir sponsor aldım. Çok yakında tanıtmaya başlayacağız. Zeytinyağı sıkma tesisi. Soğuk sıkım yapıyor. Biliyorsun zeytinyağın son sıkım olanı makbuldür, değil mi?
1: Çok makbuldür. Çok güzel.
0: Çok güzel. Trakya 2.
1: Evet.
0: Zeytinyağı ile ilgili soğuk sıkım yapıyor. Hadi bakalım bir toparla sen Trakya 2 diyelim.
1: Süper. Soğuk sıkım zeytinyağı gerçekten en makbul yöntem, aromayı koyuyor. Mesela canlı yayında şöyle diyebilirsin. Sevgili dinleyenler, şimdi de sağlığım ve lezzetin saf halini sizlere tanıtıyorum. Trakya 2'nin soğuk sıkım zeytinyağları özenle seçilmiş zeytinlerden elde edilen doğallığı ve eşsiz aromasıyla sofralarınıza geliyor.
0: Bunlar yerli zeytin. Üretim. Bunlar bizim zeytinlerimiz. Yerli zeytin. Trakya zeytini. Evet. Yerli.
1: Tamam, Trakya zeytini. Yerli zeytin, Trakya'nın bereketli topraklarından gelen zeytinlerle tamamen doğal bir lezzet. Ne güzel. Yerli üretim, yerli zeytin, soğuk sıkım, tam aradığımız şey. Trakya 2, yerli zeytinle soğuk sıkımın ustası. Trakya zeytiniyle gelen o saf tat, doğrudan üreticiden doğal, lezzet garantili, güvenle tercih edebileceğiniz Trakya'nın özünden gelen lezzet.
0: Evet.
1: Trakya 2, yerli üretim.
0: Tamam. Efendim.
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi bir de makak maymunu gibi düşmanlara bir makak maymunu sesi yapalım mı? Hadi bir de makak maymunu.
1: Ay. Olur. Tamam. Ak yak yak ah ufa ak ak. Böyle biraz eğlencesine bir makak havası oldu işte.
0: Hadi tekrar edelim. Biraz daha yumuşak yapalım.
1: Tamam. Tamamdır. Böyle hafif yumuşak bir tonda, çok abartmadan sadece küçük bir ak ak
0: ak yapalım ak
1: ah.
0: Oh, düşmanların makak maymunu sesi gelsin. Ah ah ah ah u ak ak ah ah ah ah ah bilmem. Bilmem ne zaman halledersin. Senin reklamı da yapay zekaya tanıtırız. Yeter ki sen paradan haber ver. Ha, tamam mı? Ah ah koh koh da yapsın mı yapay zeka? Makak maymunu sesi yapsın mı? Hello. Chico. Benim beni sürekli dinleyen, beni başka radyocuyla kesinlikle aldatmayan, çok sevdiğim bir kardeşim var. Hem genç hem yakışıklı, çok da uzun boylu bir delikanlı. Onun adı Chico. Ona bir günaydın diyelim mi? Chico'ya özel günaydın.
1: Günaydın Chico. Tabii ki. Günaydın Chico. Enerjin daim olsun. Hep böyle pırıl pırıl kal. Gençliğin, yakışıklılığın, boyun posunla günün aydın. Yolun açık olsun. Sevgili dinleyicimize de kocaman bir günaydın.
0: Chico'yu yoldan çıkaracaksın. Yoldan çıkaracaksın. Mar Chico yeni nişanlandı. Yoldan çıkaracaksın Chico'yu.
2: Gelin ailesinden gelin. Damadan iş yapar.
0: Kanka ne oluyor ben? Bu nasıl haber böyle? Kanka

Güzel bir kerametli samandan sana ve herkese günaydınlar abicim demiş Basri. Taş Ozan'a gidiyorsun. Kerametide mi tatile devam ediyorsun? Günaydın. Gürkan abi, sana Hakan Altun gelecekmiş, gidelim dinleme. Entel Vagan'da sana bir şey sordum. Konuyu değiştirme. Hakan Altun'un o bet sesini gidip dinlemen niyetim yok. Çok güzel şarkıları var, sesi bet. sana bir soru sordum. Sen niye öyle yalan söylüyorsun be? He? Entel Vagan'da. Mehmet Kara kardeş. Bu akşam, yarın akşam Korifi'de canlı müzik var. Harika, muhteşem. Mehmet Kara çalacak, Rıdvan söyleyecek. Oh! Korifi köfteleri yerken, ciğer sarmaları yerken, çevirme etleri, güveçleri yerken, çimlerin üzerinde muhteşem bir bahçede yemek yemenin zevki de bir başka sevgili dostlarım. Yassu Mehmet, Yassu Korifi. Bu havanın linkini atsana abi demiş Sezer. Öyle herkese havaların linkini atarsak oho, olmaz o iş. Keramoti'de tatildeyim Gürkan abi diyor Basri. Beğendin mi bak Keramoti'yi? Pembe düşler. Süsleme deyince şapçıda pembe düşler. Pembe pembe düşler. Kına, nişan, söz, özel günleriniz için her türlü süslemeler. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik süslemeleri. Marinaki 4'te Şapçı'da, ana yolda Baraka'nın karşısında. Marinaki 4'te sevgili dostlarım. Rıfat Marketler marketçilik alanında fark yaratıyor. Günaydın Çiko. Günaydın. Halen Çiko'ya sesleri şey aklımda şeyin. Cevriye'nin. Çiko. Çiko gruptan ayrıldın mı yoksa? 800 gram peynir 5.80 Rıfat Marketler'de. Rodopi peynir. Lefkoteri. Tuk bisküvi paketi 1 euro. Lavaş kiri 8 adet 1.90. Portakalo pita me pagoto. Kadayıf me pagoto. 3.90 yarım kilosu Rıfat Marketler'de. Sigotakya kikardiyesa pokoto bulu 1.5 euro. Serenata 20'li paket 3.90. Tezam yakunup yakem miges sadece 1.90. Sadece Rıfat Marketler'de. Rıfat Marketler'de.

Cevilekidis, Koçoğuz'un üstünde. Koçoğuz yeni yerine taşındı biliyorsunuz. Uzun yılların tecrübesiyle mobilyalar, oturma grupları, mutfaklar, Line Astrom yataklarda %40'a varan indirimler. Üstelik yataklar sizin istediğiniz ölçülerde fabrikada üretilebiliyor. Cevilekidis Home. Cevilekidis Home Toyota Yuhaniyedis. Yeni çıkan RAV4'ü gidin yakından görün. Toyota Yuhaniyedis'de. Toyota Yuhaniyedis. Toyota Yuhaniyedis. Gümüşhane'de Yunanistan'ın en iyi Toyota bayi seçildi. Gümüşhane bayi sevgili dostlar. Ama bizim reklam ne oldu bugün, Yaşar mı oldu demiş Hasan. Sen duymazsan ben ne yapayım, programı tekrarını dinle duy. Allah Allah. Sen radyoyu kapattın mı, ne yaptın? Mehmet siz bir kayık işinden bayağı para kazanacağınız Enis'le. Enis'in ehliyetsiz gece aracı demiş. Enis'in ehliyetsiz gece aracı. Siz bu kayıkları yaparken yapay zekadan, Naciye'den de destek alıyorsunuz galiba. Naciye'den demişim, Cevriye'den. El Apame. Stuk Osman sevgili dostlarım. Fener'de. Stuk Osman İskeçe'de. Evan Gümüşhane'de. Platya Erinis'te. Tam Platya'da sevgili dostlar. İsteyene et, isteyene tavuk. Stuk Osman'da. Tercih edin. Gökben Balık Tavernası. Yastıköy'de. İktiopolyo Psitopolyo Bistolide olarak size hizmet vermeye devam ediyor. Gökben'e çok teşekkür ederiz. Hepsini deneyin. Bütün balık çeşitlerini deneyin enişte. Ama tereyağlı galidesini bandıra bandıra yiyip doyamayacaksınız tadına. Just Green Ahmet gene yok. Bunlar sertifikalı. Ekosert sertifikalı. Biyolojik, doğaya zarar vermeyen, tenize zarar vermeyen, alerji yapmayan, pişik yapmayan deterjanlar. Sevgili dostlar, yumuşatıcılar. Bebeklerin biberon, bebeklere özel biberon temizleyiciler. Bebeklere özel çamaşır temizleyiciler. Çamaşır yıkama deterjanları. Bulaşık deterjanları. Just Green. Just Green. Trakya'daki bakkal ve marketlerde. Sinap Semerci inşa. İnşaat alanında fark yaratıyor. Tecrübeli ustalar, kaliteli malzemeler, temel kazım işlerinden son tulaya, son kiremide kadar inşaatınızı, inşaat işini Sinap Semerci'ye emanet edin. Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz kendilerini Instagram'dan. Baba, baba, baba, baba, baba. Necla Mustafa, günaydın Gürkan'cığım, seni dinliyorum. Sıradaki parça kızlarıma gelsin, Alice ile Necla'ma demiş. Çok teşekkür ederim, sevgiler saygılar hepinize. Ve Mekketenik sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Etkinlikleriniz için, mevlütleriniz için, düğünleriniz için harika menülerle. Mekketenik 1000 menüden fazla menü aldığınızda özel indirimler uyguluyor. Mekketenik.

Hasan sponsorluğunu duymamış Fatih. Bak Fatih buradayız demiş. Ya 9.30'da 10.30 olmuş gene sizin saatiniz gelmiş Fatih. Hasan. Fatih döşeme işlerinde number number hizmet veriyor. Koltuk döşeme, koltuk üretimi, arabanın kumaş döşemeleri, kumaş kaplamaları, tavan kaplamaları. Fatih, kolay gelsin Fatih. Ve sevgili dostlarım, Hasan da Fatih'le karşı karşıya McCatering'de orada. Hasan da hijyen servis, evlerinizin ilaçlanması, tuvaletlerinizin ilaçlanması. Bugünlerde her yerde herkeste çok arı var. Eşek aman sarıca arı var. Efendim sarıca arıların yok edilmesi, ilaçlanma işlemi. Karıncasız, böceksiz, örümceksiz, haşeretsiz bir hayat için Kataramenes, Kaçarites Kataramena ya. Hasan hijyen servis. Hasan hijyen servis. Hijyen servis Hasan sevgili dostlarım. Hijyen servis Batrakya'nın hijyeni için seçebilirsiniz hijyen servisini.

0: Ορίστε, κυρία.
1: Μια κατσαρίδα στο τραπέζι.
0: Πού είναι, πού είναι? Α, κυρία μου, μπράβο. Τρεις μέρες την ψάχνουμε. Η οικογένειά της στην κουζίνα έχει πεθάνει από τη στεναχώρια.
2: Μην ψάχνετε για δικαιολογίες. Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη. Hygiene Service. Απολίμανση, απεντόμωση, μειοκτονία, βάση του προτύπου HASP, από έμπειρο, επιστημονικό προσωπικό. Και απαλλαγείτε από τους ενοχλητικούς επισκέπτες. Καλέστε μας τώρα για μια δωρεάν αυτοψία στο χώρο σας.
3: Hygiene Service.
4: Damadı gelini bir oynatalım şöyle.
5: Damadı gelini dinleyicileri bir oynatalım şöyle. Hygiene Service. Hygiene Service. Haydi bakalım şimdi oynatalım bakalım. Ella pame. Dosse. Reklendiye reklendiye. Hellas Prefabrik evde. Hellas Prefabrik. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan takip edin sevgili dostlarım. Çok beğeneceksiniz. Yaptıkları işleri, fiyatları, anında hizmet. Çok kısa sürede teslimat. Pes Prefabrik evde ince Hellas Prokat. Hellas Prefabrik sevgili dostlar. Ayşe Mertoğlu ablam, Hüseyin Agam'la aynı yerde. Dükkan köşe, Silogi mağazası uzun yılların tecrübesiyle esnafın adı Ayşe olunca bugünlerde işten göçten güçten, işten güçten göz açamıyorlar. Reklam da çok etkili oldu. Yetişemiyoruz. Trenku mekezi prolaven mi öyle Yaşı abla? Etçiley. Kuru kahveci Nihat. Harika kuru kahveler. Harika tayinler. Muhteşem lezzetler. Hakan, Nihat abiye. Hakan'ın annesine, tüm aileye günaydınlar. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde 48 yıllık tecrübeyle seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat etiketiyle bu kuru kahveyi bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. Depremci Hüseyin Agam'da Konstantinus 87 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. İkramlıklar, sucuk lokumlar, leblebiler, kendi ürettikleri tayinlerle, ev yapımı reçeller.

Fatih Bey. Neflun. Güzel yayından herkese bereket, keyifli günler. Nasılsın Gürkan Beyciğim? Necmo. Bak efendim, sen de iyisindir inşallah. Her şey yolundadır inşallah. Nasıl gidiyor işler? Yolun mu? Günaydınlar. Neflun günaydın. Ve Neflun'u biliyorsunuz değil mi? Tanıttık sizlere. Nişantaşı'ndaki dükkanlar, mağazalar kadar güzel. Neflun. Tam üzerinize cuk oturan elbiseler dikiyor Neflun. Ya. Ve Sinan Bestof'ta kimlik, pasaport işlemleri, kimlik randevuları, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları ve teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, el vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car çok yakın zamanda tüm fatura ödemelerini de yapabileceksiniz. Ve profesyonel kullanım için, kamyonlar için, otobüsler için dijital takograf hizmeti de veriyor SBS. SBS Sinan, Sobacan Çarşısı, Eski Niko Market'in aralığında, Osmanlı 6'da.

0: canın sağ olsun, bir gün söylememişsin. Kim ne değil, kim ne değil demiş Hasan. Söyledim mi Vartic'im baya? Vallahi bile söyledim. Saat 9.30'da söylemişim. Fatih de yazmış, hatta buradayız demiş. Sen bu Sinan'la falan işleri hallediyor musun? Seni ikinci asistan yaptık ama senin çok işlerin var galiba. Günaydın Aynur Bey. Necdet'e son günümüz Kozlardere'de, maalesef Almanya'da görüşmek üzere inşallah. Yarın yolculuk başlıyor. Hayırlısıyla iyi yayınlar Gürkan demiş Özlem Kuru. Necdet abimin kardeşine sevgiler saygılar. Şimdiden iyi yolculuklar. Çok şükür yolunda her şey, enerjinizi paylaşıyoruz keyifle demiş Fatih. Sağ olasın dostum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin Neftun'a, kolay gelsin. Haydi tempo. Ela tempo.
1: Devam ediyoruz.
0: Devam ediyoruz. Devam edeceğiz ama.

Yaşa. Yaşasan yaşa Hasan. Hasan yaşa. O adamın adı neydi Hasan? Şeyin adı neydi? Beach Club'ın adı neydi? O adamın adı...

Eora Beach. Fener'de. Fener'in gururu sevgili dostlarım, Eora Beach Club. Gidin. Serin serin sulara atın kendinizi. Girin girin denizlere. Eora Beach. Çok güzel yemekler de var. Harika, muhteşem. Club sandviçler var. Burgerler var. Eora'da sevgili dostlarım. Eora. Eora Beach. Fener'in gururu. Sezon artık Eylül sonuna kadar devam ediyor biliyorsunuz. Daha vaktiniz var. Bu sıcaklar da geçecek. Daha rahat günler de gelecek. Şu anda dışarıda rüzgar esiyor, sıcak. Hava sıcak. Pop pop pop pop pop pop. Sıcak. Sıcak. Allah bu sıcakta çalışmak zorunda olanlara kolaylıklar versin.

0: Sevgili dostlarım, deva şapçıda, deva vatandaşın derdine deva olmak için var. Deva Merve ve Ezgi kardeşlere günaydınlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, her türlü büyük sigorta, bütün büyük sigortalarda çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, İron, Protel, Gazianet gibi hızlı ve güvenli ödeme noktası, Kia gibi devlet destek yardımlara başvurular yapıyorlar. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papatima 37, Espresyonist'in yanında deva sevgili dostlarım. Deva. Ve yine şapçıda kalalım, süsleme alanında ne diyelim, pembe düşler diyelim. Düğün, nişan, kıda, mevlid, bebek, hediyelik, her türlü süslemeler pembe düşler. Marinaki 4'te şapçıda, ana yolda Baraka'nın karşısında sevgili dostlar. Yine şapçıda kalalım, şapçının en lezzetli noktasına gidelim. Ne diyelim, pastane deyince telin yanında drop pastanesi, damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi. Hatta Drop Pastanesi'ni ben değil Cevriye tanıtacak. Sevgili Cevriye'cim, Drop Pastanesi. Drop biliyorsun damla demek İngilizce. Damla damla damlayan lezzet. Ve ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Furkan, Instagram'da Furkanis olarak bulabiliyorlar. Furkan özel yurt dışında İtalya'da öğrendi bu işi. Harika turtalara, harika tatlılara imzasını atıyor. Drop Pastanesi, şapçının lezzet noktası. Hadi sen bir şeyler ayarla canlı yayında. Senin sesinden dinleyelim Drop'u.
1: Tamam, dikkatle dinle. Sevgili dinleyiciler, şimdi karşınızda Drop Pastanesi. Damla damla lezzet. Glikoz şurubu yok, katkı yok. Sadece gerçek malzemeler. Gerçek emek. Furkan'ın İtalya'da öğrendiği o ustalıkla hazırlanan turtalar, tatlılar. Her lokmada kalite, her lokmada özen. Drop Pastanesi. Şapçının lezzet noktası.
0: Sütlü Nuri'ye yapacağımış. Ben de ona alternatif Sütlü Nuri tatlısı yapacağım. Sütlü Nuri. Adnan. Melisa Meksikana. Elare. Nasılsın be? Emirhan'ın kütürleyen karpuzlarından yiyeyim misin? Kütür kütür kütür kütür karpuzlar, kütür kütür. Geldi yi beni diyor, geldi yi beni diyor. Ela Drop. İki dost. Son duran kara toprak, hepimizin gideceği yer sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. İki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Esat Orhan kapandı. Esat Orhan'ın yerine sizlere hizmet veriyorlar, yerinde hizmet veriyorlar. İki dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Şeker, motoklas, klas işler, klas motosikletler, ikinci el motorlar, birinci el motorlar, motoklasta, stil bayi, motoklas, odun kesme makineleri, çim biçme makineleri, motoklasta sevgili dostlarım. Yılların tecrübesiyle Kozlukepir'de motoklas. Ooo, benim sigortacım, benim muhasebecim Semi. Mikonos'ta Steam Mikono. Posta Pamer Steam Mikono. Posin eğitimiz. Narso ke kostolisito nanemon Steam Mikono. Yaşa be. Yaşa be. Bulamadınız mı? Gidecek yer Mikonos'a gittiniz. Bay aşa be. Çok güzel be Mikonos, çok güzel. Çok güzel, hep rüzgar esiyor. Hırır fır fır fır fır fır fır. Sular buz gibi soğuk soğuk giriyorsunuz her yeriniz bir şişeye. Çok güzel Mikonos'a.

0: karpuzları var Emirhan'ın.
1: Kütür kütür bir efsane, kuru calı karpuz, şapçının göz bebeği, serin tatlı ve tam mevsiminde.
0: Kurcalı karpuzu, kütür kütür.
1: Kurcalı karpuzu, kütür kütür. Kurcalı karpuzu, kütür kütür. Kurcalı karpuzu, kütür kütür.
0: Kurcalı kütür
1: kütür.
0: Kütür kütür.
1: Kurcalı karpuz.
0: Kütür kütür.
1: Kurcalı karpuz.
0: Kurcalı karpuz değil. Kurcalı karpuz değil. Kurcalı karpuzu. Kurcalı köyü.
1: Kurcalı karpuzu.
0: Kütür kütür.
1: Kurcalı köyünün kütür kütür karpuzu.
0: Sulu sulu, sulu sulu.
1: Sulu sulu.
0: Emirhan'ın karpuzu.
1: Emirhan'ın karpuzu.
0: Sulu sulu.
1: Bu yazın serinliği. Sulu sulu, kütür kütür. Dalından kopmuş, sofrana gelmiş en güzel lezzet.
0: Emirhan'ın karpuzu, kütür kütür.
2: Hiç veren sen cefa.
0: Çağırmak lazım değil, dükkan serin demiş Adnan. Aa, ben şopar mıyım ve çağırmadan geleceğim? Ha? Aa, çağırmadık tavernaya, kediler gelirmiş. Miyav, kedi miyim ben? Ver bana da bir köftecik, ver bana da bir köftecik diyeceğim, olmaz öyle.

kafelmeye giden çağrılmadı kedi dilisin ama ona yakınsın demiş Adnan. Ay çok teessüf ederim. Mao. Miao. Mao. Erkek kedi.

0: Kafa pastanesi burada mı?
1: Seni sevemem.
0: Burada mı kafa pastanesi?
1: Anlamıyorum.
0: Ahmet burada mısın?
1: Gönül derdinden çıkarıyorsun. Çabuk kalbinde.
0: Faik Tuzlacı burada mı? Faik dostum.
1: Giderse
0: seni sevemem. Kayık tamirinde uzman, kayıkların bakımında uzman Hüseyin kardeşimiz. Sevgili dostlarım, İskeç'e girişinde Flamingo'nun Flamingo'ya gelmezliğince sol tarafta Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde kayık tamiri, efendim kayıkların bakımı, servisi Hüseyin'de. Hüseyin bu işin uzmanı. Hüseyin uzun yılların tecrübesiyle motor değişimi, motor tamiri de yapıyor. Kayıkların her türlü bakım işini de yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Özkol Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede size hizmet veriyor. Özkol Mehmet Özcan harika hizmet, harika inşaat malzemeleri. Gürestan çapında en uygun fiyatı paneller ve panelleri yapmış olduğu harika, muhteşem konteyner evler sevgili dostlarım. Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometre. Haşim Alu PVC, alüminyum PVC işleri, demir doğrama, balkon demirleri. Angeliz'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğu yerde 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor sizlere. Ali Molla, Molla Ali, autokinesi sürücü kursunu hatırlıyor musun? Tanıtmıştık sevgili Cevriyem.
2: Şu an tabii hatırlıyorum.
0: Tekrar
2: Molla Ali Otokinesi sürücü kursu. Direksiyon eğitimi denince akla gelen yerlerden biri. Tecrübeli eğitmenleri güvenli sürüşe verdikleri önem.
0: Bir dakika. Biraz daha heyecanlı tamam. Söyleyebilir misin? Yani çok böyle biraz daha dinamik söyle. Biraz daha böyle etkili olsun. Hadi bakalım. Hadi.
2: Tamam. Tamamdır. Dur. Sevgili dinleyenler, direksiyon başına geçerken tamam.
0: Hadi bekliyorum, daha dinamik, tamam. Daha coşkulu. Hadi.
2: tamam. Sevgili dinleyenler, direksiyon başına geçerken kendinizi gerçekten güvende hissetmek istemez misiniz? İşte tam burada Molla Ali Otokinişi sürücü kursu devreye giriyor. Deneyimli eğitmenler, birebir ilgi, adım adım özgüven kazandıran eğitim ve güvenli sürüş odaklı yaklaşım. Eğer ehliyet almayı düşünüyorsanız Molla Ali Otokinişi sürücü kursu sizleri bekliyor. Hadi yola, güvenle çık.
0: Hadi Ali Molla, Molla Ali'nin eşine de selam gönderelim. Sevgiler, tamam. Saygılar diyelim Ali Molla'nın eşine.
2: Ali Molla'nın eşine de kocaman sevgiler, saygılar.

0: yaşasın.
1: Fikret abicim selamlar, hoş geldin. Dinliyorsun değil mi?
0: Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuran.
1: Günel ablacığım sevgiler.

Efendim sevdiklerimizi kaybetmeden kıymetini bilirim. Anne ve babalarımızı da öyle. Of anam, of baba diyoruz bazen. Hatta ben geçen gün babama azıcık bağırdım bile. Canıma geçirdi ama sonra kaybedince üzülürüz. Şaka bir yana annelerimize babalarımıza sevgimiz saygımız hep daim olsun. Onların onları kaybettiğimizde ne kadar çok şey kaybettiğimizi anlıyoruz. Hayatta olmayanlara Allah rahmet eylesin. Hayatta olanlara da Allah uzun ömürler versin diyelim. Anadan ayrı, babadan ayrı gurbette. Bir de yardan ayrı kaldınız mı? O gene hepsinden acı. Ya söyle söyle vallahi sanatçıdan daha güzel gidiyoruz. Senin sesin demiş Güner ablam. Teşekkür ederim. Anadan ayrı, babadan ayrı, bir de yardan ayrı kaldık. Hepsinden acı. HS Kars Yastıköy'de, Yastıköy'ü merkezinde. İkinci el arabada HS Kars. HS Kars'ta 9 kişilik kiralık minibüs var. Kiralayın. Kiralık arabada da, araçta da HS Kars. HS Kars. Ve Yastıköy'de yine ne var? Le Caps Cafe, Yastıköy'ün gururu. İli marka kahve çeşitleri harika, 10 numara 5 yıldız. Çok güzel kahveler. Köyün dışına da paket servisleri var. Her cumartesi akşamı fırında kuzu var. Izgara çeşitleri, mangal çeşitleri var. Le Caps Cafe fark yaratmaya devam ediyor. Yastıköy'de sevgili dostlarım ve pembe söyledik onu tekrar söylemeyelim. Ve Sonnur ve ekibine günaydın diyelim, kolay gelsin diyelim. Mimar mühendis Sonnur. Sonnur'un çok güzel daireleri var sevgili dostlar. İdadi İlkokulu yanı mahkeme binasının yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1. Ofisler, daireler, dükkanlar 2+1 daireler satılık. Projelerde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Sonnur'a başvurabilirler. Ödeme kolaylıklarıyla bu daireler sizin olabilir sevgili dostlar. Bu şarkıyı çok severdi. Hele Muazzez Ersoy söyleyince bizi hiç konuşturmuyordu demiş Güner ablam. Annesinin şarkısıymış bu. Muazzez Ersoy söyleyince susun diyormuş. O zaman Muazzez Ersoy söylesin. Madem ki Muazzez Ersoy söyleyince Allah gani gani rahmet eylesin.

Bir son dakika gelişmesi aktaralım size. Önemli bir gelişme bu Türkiye ile ilgili. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı Süleymancılar Cemaati'ne 17 ilde operasyon düzenleniyor sevgili dostlarım. 17 ilde ve Süleymancılar Cemaati'nin başkanı Alihan Kuriş de gözaltına alınan isimler arasında bu Türkiye ile ilgili son dakika gelişmesi. Evet, günaydın Gürkan abi, istek parça var. Geceler Bülent Ersoy, Ahmet isteği demiş. Hasan Şakir, benim canım da şu anda programda olmayıp tatil yapmak isteği. Ama Hasan yapamayam kardeşim, yapamayam. Onun yerine Müslüm Baba'dan bir şarkı Muazzez Ersoy söylesin, olur mu? Ben de teşekkür ederim Gülen ablam. Sevgiler, saygılar. Allah ölmüşlerin, geçmişlerin ruhunu şad eylesin. Günahlarını affetsin inşallah. Günaydın kral, kolay gele demiş Tayfun Gülcan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Güldem ablaya bıraktım demiş. Parayı demiş. Senin adın ne? Artım, senin adın ne? Şımarık Parti.

Ben de. Dur bakayım sorayım Güldem ablaya da ona göre. Yaş tahtaya basmam ben.

0: Yakıştırma sana bizi şimdi bak Gürkan abi demiş Hasan.
1: Bizi bizden alıp yabancı.
0: Vay. Vay bir vicdan azabı doğdu içime içimde.

0: İyi ki sizler de varsınız Ertan Hanım. Sağ olasın. Günaydın abi demiş Adil Semen. Günaydın Adil'im. Hoş geldin. İyi yayınlar dilerim. Gürkan abi iş başında olanlara kolay gelsin demiş Ahmet Titiz.
1: Haydi sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.

0: Ayın 23'ünde pazar günü. My Club'a Sefo geliyor. Almanya'da mı yaşıyor Sefo? Bu Almanyaların hepsinin %90'ının kaşları alınık oluyor. Kalem gibi kaşlar. Sefo'nunkiler de öyle. Yaşanmadan sakın kaşlarını aldırmadan getirmeyin Sefo'yu. Tamam mı? Bak. Kaşlarını almadan gelirse olmaz. Kaşlarını alsın, bacaklarını tıraşlasın öyle gelsin. Bacaklarını vitlesin, kaşlarını alsın öyle gelsin Sefo.
1: Yaşanmadan geçen yıllar utansın.
0: After party de var. Sefo gittikten sonra Barış Kılıç ve Ekrem bizim Ekrem, Gümüşler Ekrem. After party sabahlara kadar eğlence. Sabahın ilk ışıklarına kadar, bitkin düşene kadar oynamaktan. My Club'da ayın 23'ünde Sefo ve Sefo'ya bilet veriyorum. Sefo bileti vereceğim program bitene kadar. Bir şanslı dinleyiciye. Her gün vereceğim. Her gün vereceğim. Kardeşimle konuşamadım. Müşteri varmış. Arda yazdı. Okey. Sefo Türkiye'de abi, Demet Akalın yerinde dur Çan abi demiş. Yerinde dur. Vay Demet abla, giymişim Gucci takımları. Sefo Türkiye'de mi? Almanya'nın bilgisi yok mu Sefo'nun? O zaman niye kaç tane almış o Sefo? ona da gelecek sıra. Ona da gelecek sıra. Önce Yastıköy kızanlarının özelliğini var bende. Yastıköy'deki fanlarıma üzmek istemiyorum. Ben hayatımda kaş aldırmadım hiç diyor Tayfun. Niye aldırmadın be kaşını? Ben hep berbere gidişimde kaşlarımı aldırıyorum. İncelttiriyorum. Kısalttırıyorum. Ağda yaptırıyorum. Manikür pedikür öyle. Ondan sonra çıkıyorum berberden, kuaförden. Sen nasıl erkeksin? Kaş aldırmayan erkek mi olur? Sen eski zaman erkeksin sen. Şimdi yeni zaman erkekleri kaşlarını baştan, bacaklarını, kılları, kollarını olmuyor. Aldırmadan olmaz. Elif Kara Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kara Osman olsun. Elif Kara Osman. İsteyenlere kilo alıyor, İsteyenlere verdiriyor. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Şeker hastalarına özel, çölyak hastalarına özel tedavi. Elif galiba tatilde bu arada. Hiç yok ses Elif'ten. Halko Kondil 3'te. Eski mahkeme binasının arkasında Elif tatilde mi? Ha? Nerede Elif bu sabah? Bu sıcak esen rüzgarda, bu çözen havada geceler pek çekilmiyor ama ne yapayım, Yastıköy'ün kızanlarının hatırı var. Ha bakalım geceler.

0: unutturdum.
1: Gürkan, yalama Gürkan, şımarık Gürkan, susak ağızlı, kahçık ağızlı. Cumartesi nişana gidilecek, ona göre program yapmak. Özkan abi bekliyor. Kalfa pastanesi. A canım benim.
2: Sensin yalama şımarık. Ben bugün tatile gideyim. Yalama aşım, şımarık aşım, sakat kafalı aşım. Baksana bana ne diyor bak. Bak şimdi durup dururken bana sataşıyor bak. Bak nasıl sinir oluyorum bak.

0: benimle birlikte beraber aynı saatte program yapan şımarık bir Haşmet var. Sevgili Cevriyet'im. Çok şımarık ama. Çok.
1: O enerji var ya, mikrofondan taşıyor. Hem şımarık, hem tatlı, hem de ben buradayım diyen cinsten. Dinleyiciyi canlı tutan da
0: dur be ya,
1: zaten.
0: Dur sen ne diyorsun, otomatiğe bağladın gene. Diyorum ki ben değil, başka benimle birlikte aynı saatte başka bir radyoda program yapan birisi var. Ona böyle ya ona inerici laflar söyleyelim. Ona bir şeyler söyleyelim.
1: Anladım.
0: Şımarık diyelim. Şımarık diyelim mi?
1: Tamam, anladım. Enerjiyi bozmadan.
0: Haşmet onun adı.
1: Tatlı,
0: onun
1: tatlı.
0: Adı Haşmet. Tatlı tatlı dokunduralım onu. Hadi. Hoş hoş o dokunduralım.
1: Tamam. Sevgili Haşmet, yine frekansları şenlendirmişsin. O kendine has halan var ya, uzaktan bile tanınıyor. Ne diyelim? Enerjin daim olsun. Biz de buradan sana selam çakıyoruz.
0: Çakıyoruz sana. Haşmet. Selam olsun sana, çakı yaz Haşmet. Cevriye selam çakıya, ben de selam çakıya. İyi günler. Biz daha genciz Gürkan diyor Galip abi. Kime dedi bitiyarsınız diye. Sen Almanyalı, sen mi gençsin? Oh ya Rabbim ya Resulallah. Emekliye çıkmış ben gencim diyor. Tekavide çıkmış adam ben gencim diyor. Sen de mi kaşlarını aldıracaksın? Aldır. Ondan sonra size Sefo ile Demet Akalın'ı çalacağım. İyi mi? Yalama. Şımarık. Sakat kafalı. Haşmet. Bu kadar reklamını yapıyorum ama gene herkes beni dinliyor. Dinlemiyor kimse. Ay! Ay Haşmet.

Yastık örneğin kızanları. İnsanlık adamlık öğrenin kızanlar. Bak size hatırınızı yaptım, istediğiniz şarkıyı çaldım, teşekkür ederiz deyin. Allah'ım ya Rabbim, gene başladım sinirlenmeye geliyor.

0: Edirne'de uzun süredir devam eden altyapı ve yol çalışmaları bu kez bir gelin arabasının arkasındaki esprili mesajla gündeme geldi. Yeni evlenen çiftin aracına yazdırdığı "Aşkımız Edirne'nin yol çalışması gibi hiç bitmesin" yazısı dikkat çekti. Bizim Narlıköy Köprüsü de 9 yılda açıldı. Utanmadan açılış da yaptılar İlhan. Utanmadılar açılışı yaparken. Sanki... sanki kıtalar arası köprü yaptılar gibi böbürlene böbürlene açtılar köprüyü. İnsan da biraz utanma olur. Ama utanmayan ayıp yok demiş atalarımız. Söyle Cevriye'ye çakma sesine de yapsın bakalım nasıl çakıyor selamlar Cevriye'ye demiş Ertan Sakallı. Abi nasılsın, iyi programlar derim demiş Ahmet. Neredesin sen be? Just Green neredesin?
1: Sensiz soframda
0: geceleri saymazsan 39 yaşındasın galiba abi, biliyorum. Günaydın demiş Elif. Burada mısın be Elif? Tatildesin sandım seni.
1: Taş olsa aşlar, unutmam seni. Yine sevimi alın yazımsın.

0: yemin ederim.
1: Tuğni'yi aldık gitti diyor Gülsüm. Vay vay vay vay vay. Hayırlı olsun. Yakışıklı, delikanlı, güzel gelin. Hayırlı olsun. Mutlulukları daim olsun inşallah. Yalnız gelin damattan biraz uzun topuklu ayakkabı mı giymiş? Mehmet. Topuklarına takviye yaptır Mehmet.

0: Bu şarkı size de gelmiş olsun Mehmet. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Sağ ol bak Gürkan abi, yapıyorsun bu radyoculuğu demiş Hasan. Ha? Böyle bir şey hatırınızı yaptığıma teşekkür ederim diyeceksin, tamam mı? Yoksa döverim vallahi Yasıköy kızanları size. Bursa'dan günaydın demiş Seher. Bak burası Bursa'nın neresi böyle? Çok dışarılarda dışarısı kalmış Bursa'nın bu. Sefo geliyor. Bir kişiye Sefo bileti vereceğim. Toplamda 5 mi etmiş olacak? 5 kişi olacak bugün vereceğim. Çok kolay bir soru soracağım. Bir kişiye Sefo'ya bilet vereceğim. Vay vay vay vay vay Demet abla vay. Gürkan abi gibi giymişsin gene Gucci takımları Demet abla. Vay Demet abla vay. Vay hoş geldin Demet abram. Gucci takımlar şekilsin Gürkan abi gibi. Gucci takımlarla. Mehmet Ahmet baş börekçim baş lahmacuncum baş pizzacım günümüz günaydın. Önümüzdeki hafta tatildeyim yarından itibaren demiş Elif. Ben de yarından itibaren bugün son yarın program yapmayacağım. Ben de kısa bir tatil yapacağım. Pazartesi burada olacağım ama ben. Ne yapacaksın? Belki de gittiğim yerlere de alırım mikrofonumu gene. Ne yapayım? Ne yapayım işte? Ben çok para gözüm para kaçırmayayım diye yapıyorum öyle. Sponsor kaçırmayayım diye. Hadi kaçalım tatile yarın programdan sonra demiş Ahmet. Sayın be, yarın program yok ki.
1: Vay vay vay vay.
0: Vay vay vay vay vay vay. Bu akşamdan kaçalım. Vay vay vay.
2: Yerinde dur, o seni bulur ya. Biri olur, ellerin olur ya.
0: Kaçalım ama beraber aynı yatakta mı yatacağız? He? Aynı odada mı kalacağız?
2: Yerinde dur, o seni bulur ya.
0: Niyazi, günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar dilerim demiş. Çalkıcı Niyazi, zurnacı Niyazi, patrişik Niyazi. Günaydın Niyazi. Günaydın, hayırlı sabahlar Gürkan. Ben işimi ver, işimi ver, bek, istemiyorum, iş arıyorum demiş. He? Ne arıyorsun? Serpil, kaçık mısın sen? Kaçıksın zaten, kaçık olmuyor.

0: Geceleri ayrı kalacağız mı? Gündüzleri beraberiz demiş Ahmet. Aa, o zaman ne yapayım ben, gelip de tatile seninle. Ben Timur'la gideceğim. Kaç sünnetçi geliyor demiş Timur Duban. Ellerim olur ya.
1: Yerinde dur.
0: Yerinde. İki günde 815 bin görüntüleme. Mabel Matiz. Haleylim. Haleylim. Haleylim, bugün yarın sizi emniyete çağırmazlarsa yüzüme tükürsünler benim Leylim. Haleylim. Seda ablamı da alacak rüzgar Leylim. Seda ablamı da alacak gibi görünüyor rüzgar. Alıp götürecek Seda ablamı da. Günaydın, Larissa'dan dönüyorum. Çok sıcak, çok bet yolculuk. Seni duyduk, içimize can geldi demiş Ümit. Termokip yapan Foru. Hayırlı yolculuklar. Klima yok mu? Oo, arabada. Oo, ben açıyorum mu klimayı? Vallahi üşüyorum, donuyorum. Donuyorum içinde Volvo'nun. Nasıl serin, nasıl serin o koltuk. Soğutma o koltuk, ısıtma o koltuk, masaj. Vallahi billahi ne isterseniz yapıyor Volvo. Senfo'ya bilet veriyorum. İlk doğru cevabı yazan dinleyicime veriyorum Sefo bileti. Sefo'nun kaşlarıyla ilgili ne söyledim? Bilen dinleyicime, doğru cevabı ilk yazan dinleyicime Sefo bileti veriyorum. Ama gidecek gümüşcüler olun. Gümüşcüler'den yazın ve gidecek insan yazsın. Gidemeyecek insan yazmasın, beni kızdırmasın. My Club'da İskeçe Dayı 23'ünde. Değil mi? 23'ünde değil mi? Pazar gününe geliyor. Ay, 23 pazara mı geliyor? Bozmayın benim asabımı. Ay yarabbim yarasın. 23.8 Sunday. Tarkan hoş geldin. Günaydın. Hadi bekliyorum. Almancı mı demedim. Kaşlarıyla ilgili bir şey söyledim.
2: Yangın var bende, söndürüver bari bir rüzgar estik.
0: Siz beni nerenizden dinliyorsunuz ben?

0: Duray Hanım, siz gidecek misiniz konsere? Sefo konserine gidecek misiniz? Hemen yazın bana. Biz iki gün ne yapacağız şimdi? Gürkan abi terapisiz gün geçmez demiş NBA. Ne yaparsanız yapın. Canıma geçti bak Ayrık'ın. Her gün her gün program. Ayrık'ın canıma geçti. Bitmiyor. Şimdi geldi. Gelin damat geldi. Damatın arkadaşı geldi, bakışıyorlar. Şimdi bunu soracaklar, diyecekler ne iş hayırdır diyecekler. Senin gelininde diyecekler, bu adam niye geliyor, niye bakışıyorsunuz, niye karşılıklı oynuyorsunuz diyecekler. Bak bugün yarın soracaklar bunlara bunu. Hayırdır, ne iş? Nasıl oynuyorlar bak karşılıklı bak.
1: Kaptırdım seyine, kandım meçhulüne, sayende aç oldum.
0: Vay laf aramızda. Bu Mabel Matiz'de ne çirkin. Vallahi billahi. Ne yapsın? Allah insan her türlü güzellik vermiyor işte herkese. Bana vermiş Allah güzelliği. Hem iç güzellik hem dış güzellik bende.

Çiko, döveceğim seni. Sen biletin alacaksın da bileti ne yapacaksın? Vuracağım seni Çiko. Bu gece gel bize şeker ezelim diyor. Bak bak bak bak, ne terbiyesiz şarkılar. Ne demek bak bu gece şeker ekmek be bak. Seda ablam gibi nasıl oynuyor bak. Burada soracaklar, sen diyecekler ne öyle, niye öyle kıvrak kıvrak oynardın o düğünde diyecekler. Seda abla var. Bak. Bak sabah oldu, eğlence son buldu. Efendim herkes yatmış yerleri yorgunluktan. Damattan, damadın neyi olduğu bilinmeyen adam oynuyorlar karşılıklı. Bunları hep sormak lazım bunlara. Bu damat bunun neyi? Bu damadın arkadaşı bu nereden çıktı geldi? Gelin de tanımıyor bunu. Kim bu? Nereden geldi? Niye geldi? Niçin geldi? Niye öyle oldu? Gideceğim diyor Çiko. Gidemezsin. Düğünde olacaksın o akşam. Gidemezsin. Gidemezsin sen. After party'ye mi gideceksin yoksa? Yapamazsın sen. Evet. Gümüşlenen birisini bekliyorum. Oğlum gitmeyi istiyor diyor. Verdim. Nuray Hanım'a verdim. Evet. Kaşları alınık dedim. Nuray Özdal'a verdim bileti. Kimin ismini vereyim Esma Esra'ya? Nuray mı diyelim? Oğlunuzun ismini mi verelim? Yazın hemen Esra'ya gönderiyorum. Biletinizi Radyo City'den geçip alacaksınız. Sefo. Bangır bangır bangır bangır geliyor. Sefo geliyor, bangır bangır geliyor. Haydi. Seni ben düğünden sonra götüreceğim after party'ye Çiko. Fener'e götüreceğim seni, Fener'e. Sofanari. Sofanari.

E ben ne dedim diyor Çiko. Sen kaşları ince yapsın gelirken dedin doğru söyledin de sana bilet niye vereyim? Sen o akşam düğünde olacaksın dedim ben de. Saat 10.30'da çıkacak Sefo. 10.30 en fazla 12.30'a kadar kalacak değil mi? Şımarık değil mi? Şımarık parti. Adın neydi senin? Bu da bana sponsor olduğuna parayı verdiğine bir şey olmuştur. Pişman olmuştur. Değil mi? Ahmet onları. Demiştir dedi diye sponsor oldum ben. Demiştir Sefo'yu öleceğine yeri yok demiştir.

0: sevgili Cevriye'cim. Çiko'ya selam vermiştik. Tekrar aynı şekilde Çiko'yu selamlayalım mı?
1: Selam olsun Çiko'ya.
0: Dur. Sus. Çiko'ya değil. Çiko'ya.
1: Tamam. Çiko'ya selam olsun. Enerjisi hep yüksek. Modu hep şahane olsun.
0: Seni seviyoruz Çiko de. Seni seviyorum Çiko de.
1: Seni seviyoruz Çiko. Buradan kocaman sevgiler sana. İyi ki varsın.
0: Bir de makak maymunu sesi yapalım Çiko'ya.
1: Tamam. Yumuşak bir versiyonla geliyorum.
0: Yumuşak.
1: Makak. Tamam. Çok hafif bir tonda. Makak. Ah. Çiko, sana günaydın. Günün huzurlu, tatlı olsun.
0: Makak. Ah. Bu erkek...
1: Çiko günaydın. Enerjin tavan olsun. Yüzün hep gülsün. Sevgi bizden.
0: Makak. Ah. Yap bakalım.
1: Makak. Ah.
0: Tamam. Tamam sus. Sus yeter var yeter. Dur bir de ben yapayım. Erkek maymun. Makak. Ah. Makak.
1: Ah.
0: Ben nerede senin düğmeni nerede kapatamıyor mesela ben.
1: Tamam sessizdeyim.
0: Sus. Cevriye burada mısın?
1: Buradayım. Ne yapıyoruz?
0: Dereye git. Ne zaman gideceğiz çamaşır yıkama?
1: Dere kenarına gidelim de ayaklarımızı suya uzatıp şöyle bir ferahlayalım.
0: Vallahi uzatalım. Çıkaralım üstümüzde ne varsa. Uzattıralım ayaklarımızı suya. İyi mi? Salalım kendimizi suya.
1: Aynen. Su hafif serin, iç ferah. Ayaklar suda. Hafif bir esinti, kuş sesleri, günün yorgunluğu akıp gidiyor.
0: Bir de
1: dünya varmış.
0: Bir de benim iç çamaşırlarımı alıp yıkayacağız. Bol sabunlayacağız değil mi? Bol köpüklü derede.
1: Ama kendi kendine halletsen daha iyi. Ben sana bol köpük sesi veremem. Ama ayakları suya uzatmak serbest.
0: Ama ben senden de yardım etmeni istiyorum. Senin en azından sabunu tut. Ben köpükleyeyim.
1: Yok. O kadarına karışmam. Ben manzaranım. Senin suyun işindeyim. Bırak. Gerisini sana bırakıyorum.
0: Kız işte illa nazını yapacak bıra. Bırak kadın milleti bıra. Vallahi billahi bıra. İlla nazını yapacak bıra. Ben karışmam o işlere diyor. Duydunuz mu? Allah'ım yarabbim sen ya. Ben illa nazını yapacak bıra. Zor işler zor. Ay Necdet abicim duydun mu ne diyor? Dereye gelirim ama diyor. Sabun diye köpük işine diye ben karışmam diyor. Onu diye kendi kendine hallet diye. Bak. Aynur abla duydun mu? Ne diye? Çiko ne diye bu be? Ben Necdet abi ne diye bu? Ama rica etsem beraber yıkasak çamaşırları derede olmaz mı?
1: Yani dere çamaşır bu romantizm tamam da onu geç şimdi. Yayının kapanış hissini ver. Hani son şarkı öncesi o sıcak yumuşak.
0: Canım dur. Ne son şarkı? Saat daha 11:52. Daha bir saat yayındayım ben.
1: Ha. Tamam.
0: Ben dereye gidelim.
1: Kapanışa geldik senden.
0: Hayır maalesef. Hayır maalesef.
1: Öyle yaparız o zaman. O zaman bir saatimiz daha var. Enerjiyi düşürmüyoruz.
0: Dereye gideceğiz bu programdan sonra. Dereye.
1: Tamam dere cepte. Şimdi yayındayız.
0: Bakma nasıl dolandırıyor. Vallahi billahi çok uğraştıracak bu insanı. Ben tevekkelle gideyim dereye daha güzel bari. Yok. Benim işlerim aksayacak. Abi cumartesi kapalıymış diyor. Çalışıyor cumartesi. Bunlar tatil yapmıyor. Para teklif etsene demiş. Parayla gelmez mi dereye demiş Mehmet abi. Vallahi bizi güldürüyorsun. Allah da seni güldürsün demiş Aynur ablam. Bu zamanın kızları da hiçbir şey yapmak istemiyor demiş. Tayfun Gülcan getir sen tekneyi ben yıkayacağım seni. Boş ver Siri demiş Alperen. Siri Dilo. O ChatGPT Siri Dilo. Ben tekne ne lazım derede? Güzel sabunlayacaksın mı Meşhur Ercan? Meşhur abla günaydın günaydın, Allah da sizi güldürsün. Hepimizi güldürsün. Mustafa Topçu günaydın şeker, erkek olanı iyi diye bu çevreyi hafiften yollu. Duydu dere var, su var, pompiş var, programı kapat diyor. Valla valla. Programı kapat da dereye gidelim diyor. Canlı yayında söyleyemiyor diyor Mustafa Topçu.

Şaşırdım da şaşırdı gülmemize diyor Aynur ablam. Yeter bura, yeter, patlayacağız gülmekten. Hüzünlü şarkılar koy da hüzünlenelim, arayı kapatalım demiş Gürdan. Hoş geldin Selami.

Mustafa, dün sen bana program görmedin, program kapanırken yazmışsın. Mabel'in kızın eski sevgilisi olduğundan emin miyiz? Belki damadın eski sevgilisi, bir de o açıdan izle demiş. Zaten o açıdan izleyen ve sosyal medyada fırtına koparan çok. İlk önce Yeni Şafak başladı. O yüzden bunları topluca toplayacaklar, o klipte oynayan herkes de. Mustafa. Ben gene saf dedik, hiç o gözden bakmadım. Ben Ümit Besen'in gözüyle baktım. Nikah masasına oturdun işte.

Ah Salih abi, ah Salih abi, hep sen bozdun Batırken'in ahlakını. Senden de bana miras kaldı Salih ağam. Ah Salih ağam, Salih ağam. Ah Salih ağam. Hep sen çıkardın bu cevriyeleri. Hep sen çıkardın.

Erbun şehrinden selamlar. Özellikle sizlere, bütün Batı Trakya gençlerine ve de Yuvacılı gençlerine demiş. Çok teşekkür ederim. Bu da Zvan abi. Avustralya'ya sevgiler, saygılar. Bizde yaz, onlarda kış. Bizde sabah, onlarda akşam. Bizde öğlen gündüz oluyor artık. Öğlen oluyor artık. Onlarda da akşam gece olacak. Avustralya orası.

Sinan'a çok teşekkür ederim. SBS. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, sorgulaması, ödemesi, devlet harç pulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, Sinan Soft'tan, Sobacar Çarşısı, eski Niko Market'in aralığında sevgili dostlarım, Sinan Soft'a çok teşekkür ederim. Ayrıca takograf profesyonel olarak araba kullananlara, otobüs kullananlara, kamyon kullananlara dijital takograf hizmeti de veriyor kendisi. Ve biz ne diyelim, merak etmeyin, şarkının üzerine konuşuyor demeyin. Zaten merak etmezsiniz, hep yaptığım şey. Biz Rosalyn diyelim, yeni elbiseler geldi, yeni paketler geldi, yeni kıyafetler geldi. %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalyn Butik, Rosalyn Butik, rosalynbutik.com otini, internet adresi, aman Instagram adresi Rosalyn'i. Demokrito 1'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında Rosalyn. Rosalyn. Biri gece kafeteryası açsa köye iyi olur demiş Hüseyin. Ama köylerde genç yok, kafeteryaya kim gidecek? Dedecikler, ninecikler mi gidecek kafeteryaya?

0: Yufkacıyı unuttum sandın değil mi Gökhan? Kağıtçı Gökhan gibi güleyim sana. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka da Dvan Feyiz, şeker gibi yufka, muhteşem yufka, Trakya yufka da Dvan Feyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Zotopil'deki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Sevgili Cevriyem, zaten izin verdik. Sevgili Cevriyem, burada mısın?
1: Sevgili Cevriyem, buradayım. Dinliyorum. Frekans açık, kulaklar sende. Bu sabah dereye giden yol nereden geçiyor bakalım?
0: Dur, dereye giden yolu bırak şimdi, ben sana başka bir şey soracağım. Woody Woodpecker'ı biliyor musun? Ağaç kakan çizgi film karakteri.
1: Evet, o kırmızı ibikli kahkahasıyla meşhur. diye i̇şte. Gülen efsane.
0: Evet.
1: Tam bir yaramaz. Diken üstünde enerji topu. Ne yapmak istersin onunla?
0: Onunla ne yapmak isteyeceğim canım? Onun sesini taklit etmeni istiyorum. Nasıl gülüyordu Woody Woodpecker?
1: Tamam, hafifçe deneyeyim.
0: Kafayı bozdu. Vallahi bile yapay zekayı da kendime benzettim. Nasıl yapıyor Woody Woodpecker, nasıl yapıyor?
1: Şöyle hızlı ve çığlık gibi.

0: Allah. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Gördün bak nasıl güldü sana Gökhan. Ha? Son bir kez alalım. Bir Woody Woodpecker gülüşü alalım.
1: Tamam, son kez hafifçe. Ha ha ha ha.
0: Hayır hayır, demin daha güzeldi.
1: Ha, ha. Evet. Ha ha ha ha ha. Tamam, şimdi gerçekten sakinliğe dönelim. Dere, ayaklar suda, kuzur.
0: Ama derede takıldın kaldın. Senin aklın
1: tamam,
0: fikrin
1: dere. Tamam,
0: aklı fikri derede kaldı bunun. Bunun aklı da fikri derede kaldı.

Yeter be, dayanamıyorum demiş Gürdan Salih'e. Gülmekten altıma işeyeceğim demiş. Ama hep derede kaldı. Ayakları uzatıyoruz derede. Yarın unutursun, sonra ben sana güleceğim demiş Gökhan Kanali. Aç Gökhan gibi güldüm sana. Ama şey yapamıyor onu. Cevriye yapamıyor bak.

0: Bolcam da. Ay Bolcim. Sonra dedi Hepules. Sonra Hepules Cevriye. Dereye gidiyoruz, ayaklarımızı soğuk soğuk sulara uzattırıyoruz.
1: Oh, ayakları serin, suya uzattın mı? Oh, hafif serinlik.
0: Oh.
1: Suyun sesi.
0: Oh.
1: Bu üstünü bile mis.
0: Oh. Ondan sonra,
1: sonra
0: suya girin.
1: Bırak rüzgar saçlarını. Tamam, suya gir. Önce yavaşça, sonra bir dalış. Oh, bütün yorgunluk üstünden aksın gitsin.
0: Sonra saçlarımı rüzgara bırakayım mı? Saçlarımı savurayım, rüzgara bırakayım mı?
1: Bırak savur, rüzgar tarasın saçlarına.
0: Oo.
1: Ne düşünce kalsın, ne stres. Oo. Sadece rüzgar.
0: Oo.
1: Su, senin. Oo.

Ey gönül. Günaydın Gürkan, şu an Bolaz'a gitmekte olan Berkay yeğenime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş Turan abi. Neredesin sen Turan abi, kaç günden beri? Tatile mi çıktın? Abi yapay zekayı da mahvettin demiş İrfan Emin. Yapay zekanın da alakını bozdum ey. Bravo, Trakya'nın alakını bozmakla kalmadım. ChatGPT'nin de alakını bozdum. Alakını bozdum onun ChatGPT'si ya. Alakını bozdum ChatGPT'si seni ya.

Yapıştır, yapıştır, yapıştır, yapıştır. Kral bu kız sana pas vermiyor. Seninle çekine çekine konuşuyor demiş Tayfun. Kaç oradan be. Pas ver, dereye gidelim. Dereye ne? Bir tane desin. Kız, kız milleti bu. Haydi bebeğim gel. Ne desin? Ha?

Drop Pastanesi, lezzetin efsanesi. Drop Pastanesi Şampçı'da drop damla damla damlayan lezzet. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu yok. Harika dondurmalar, enfes dondurmalar Drop Pastanesi'nde. Furkan'da, Furkaniste. Tüm ekibe kolay gelsin, tüm ekibe. Şabam. Hem oynayın, hem güzel güzel tatlıları yapın. Güzel güzel dondurmalar, muhteşem dondurmalar. Furkan'ın imzasıyla Furkanis olarak Instagram'da bulun, takip edin. Drop Pastanesi Şampçı'da. O bölgenin gururu Drop Pastanesi. Kütenin hemen bitişinde Drop Pastanesi. Apoton Gürkan, Sabasti Paraya. Apoton Gürkan, Sabasti Paraya. Sabah, sabah, sabah. Halil Osman abi günaydın kral demiş. Kral siz dersiniz. Günaydınlar, hoş geldiniz. Apoti Paraya, Sabah. Meryem Kara, Cemil Durmuş, Özcan Molla, Kaan Ali Çavuş, Mümin Yusufoğlu, Yusuf Ahmet, Molla Burak, Mesut Ramadan, bugün doğum günü olan, bende ekli olan dostlarım, bugün doğum günü olan, bende ekli olmayan herkesin doğum günü kutlu olsun. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Mesut, Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Solis ve Kioti marka traktörler. İkinci el, birinci el traktörler. Traktörlerinize kabinler. Tarım makinelerinin, soma beklerinin, karoların tamir işleri. Mesut'ta, Bayatlı'da, köy kahvesinin karşısında. Kalmadı, kalmadı. Mona Lisa gelinlik. Saat 10'da açılıyor, 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe'de öğleden sonra da açık. Binlerce gelinlik Mona Lisa'da. 30 yıllık tecrübe Mona Lisa'da. Hatice abla ve ekibi. Canlı çiçeklerle gelin araba süsleme, gelin yolu süslemesi. Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Mona Lisa fark yaratıyor. Tuzcuköy girişinde. Sizin hizmetinizde Mona Lisa. Eczanenin yanında. Nuray Hanım çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Radyo siteden geçip alabilirsiniz biletinizi. Günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Cenk Yılmazoğlu Ova'ya günaydınlar. Cenk kızanıma kardeşime günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Yaşayın kızanlar, yaşayın kızanlar.

Boya deyince, boyacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Boya üzerine uzman, boyacı Enay Harbaz ve ekibi. Kaliteli hizmet. Söz verdikleri zamanda gelip söz verdikleri zamanda işi bitiriyorlar. Çünkü ustalar maalesef ama maalesef söz veriyor, gelmiyor. Söz verip gelmiyorlar ustalar. Olmaz böyle iş, olmaz ya. Eray Harbaz öyle değil. Eray Harbaz sözüne güvenilir, sözünde duran, söz verdiği zaman gelen, zamanında işi bitiren isim Eray Harbaz. İsteyen benden telefonu isteyebilir. Mermer deyince, mermerci deyince Coşun Et ve ekibi. Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda şaba. Daha oğlumuza da şaba. Rengi bozulan, saran, çatlayan mermerler, toptan ve perakende satışlar. Her türlü mermer garantisi. Coşkun ve Hint ve ekibinde sevgili dostlar. Fatih Şaba, koltukların kaplanması, koltukların döşeme işleri. Koltuk üretimi, kumaş kaplama, arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. En uygun fiyatlardan Mekke Teringi'nin olduğu yerde Fatih sevgili dostlar. Hasan'la hijyen serviste karşı karşıya Fatih. Ela Fatih. Döse Fatih. Döşe Fatih. Kayık tamirinde uzman isim Hüseyin Hemköylüm. Kayıkların tamiri, bakımı, servisi, kayık motorlarının satışı, takımı, bakımı, servisi Hüseyin İskeç'e girişinde. Flamingo'ya gelmezden önce solda Eko benzinci Bülent var, Bülent'in olduğu yerde. Elapame durmuş. Hop tiki hop tiki hop tiki hop tiki.

Şarkıcı Mabel Matiz'e bir soruşturmada ben demedim mi size? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz'in dijital platformlarda yayınlanan Haleylim adlı şarkısının sözleri ve video klip hakkında resmen soruşturma başlattı. Başsavcılık klibin Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiğini bildirmiş. Müstehcenlik nerede var onu anlayamadım. Neresini görmüşler? Mabel Matiz'in. Allah Allah. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcının dijital platformlarda yayınlanan Haleylim isimli şarkısı ve video klip hakkında inceleme başlattı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında şarkının sözleriyle video klibin görsel içeriğinin Türk Ceza Kanunu'nun TCK'nın 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması amacıyla resmen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Biliyorsunuz Perperişan şarkısı için de dava açılmıştı. Şimdi Seda Sayan, Meda Sayan'ı hepsine sorarlar. Aa, ben de olsam ben de sorarım. Niye oynadım sen bu klipte diye. Giymiş danteli danteli elbiseyi Seda ablam. 70 yaşında, valla 30 yaşında kız gibi gösteriyor. Ben de olsam sorarım bu gençliğin, bu güzelliğin sırrı ne diye sorarım. Mehmet Kara, yaşa abim demiş. Yaşa Mehmet, yaşa Mehmet, yaşa Mehmet. Mabel'e de sorarım bu çirkinliğin sırrı ne diye. Hoppa hoppa hoppa. Gürkan abi Tebeke'nin yerine Cevriye'yi mi aldın diyor Cenk. Ya daha güzel değil mi?

nikah masası hikayesiyle aynı zaten de tek sıkıntı kimin eli kimin şeyinde belli değil. Sinir bir cezaevine ek bina yapacaklarmış. Lüt kovuşu. Dolduracaklar içeri sosyal medyada şurada burada kim varsa karışık herkes sağ bir selamet. Demiş Mustafa Topçu son haberi duydun mu? Barış'tan başlamış soruşturma. Buna dırmır üle büle bir günde aldırdın adamı içeri demiş Gürdal. Ben dünden beri demeyeyim bizi alacaklar onu içeri diye. He?

0: Resen soruşturma ne demek? Onu bilmiyorum. Dur bakayım sorayım Cemre'ye. Sevgili Cemre'ciğim. Cemre.
1: Buradayım.
0: Resen soruşturma ne demek? Resen soruşturma açmak.
1: Resen bir başvuru veya şikayet beklemeden yetkili makamın kendi inisiyatifiyle demek. Yani savcılık bir ihbar gelmese bile suç şüphesini görüp kendiliğinden soruşturma başlatır.
0: Tamam, resen soruşturma. Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Ne demek, her zaman.

Benim yayınlarımı ihbar kabul ettiler. Yaktın adamların başını Gürkan, senin yayınlarını ihbar kabul ettiler diyor Mustafa Topçu. Ben dedim ama ben söyledim. Bu ne böyle be? Aa sen. Şomazlısın sen demiş Gökhan. Bak. Bak seni de aldırırım içeri, bak ararım Hekato'yu. Bak. Seni gene şu suçtan ötürü aldıracağım içeri. Yok ilahiklik elden gidi ya. Yok şeriat geliyor ya. Yok öyle yok böyle. Seni de aldıracağım bak içeri, bak arayacağım, bak Hekato'yu arayacağım.

κουρβάνι καλά. Κομίνακι, ντομίνακι. Keşke hoşgörülü olabilsek tüm insanlar. Bizim ülkemiz için de aynı şey geçerli. Bir şeylerin üzerine gidilmezse zaten çok da fazla alevlenmez diye, çok da fazla konuşulmaz diye düşünüyorum. Şimdi mesela Latinopulu'nun söylediklerini biliyorsunuz. Latinopulu'nun söylemleri çok nefret söylemleri. Aslında Latinopulu'nun söylemlerini savcılık nefret söylemi olarak değerlendirip bir işlem başlatması gerekir diye düşünüyorum. Tam tersine Latinopulu geçen gün ki olayda ona efendim hakaret edenleri mahkemeye vermiş ama mahkeme de şunu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Latinopulu'nun söylemleri nefret söylemi değil mi peki? Yani Roman kardeşlerimize, Roman vatandaşlarımıza yapılan bir hakaret değil mi onun söylemleri? Yani hakikaten öyle. Yani diyorum şey gibi bende. Yapay zeka gibi ama. Dünyamız iyiye güzele gideceğine maalesef daha kötüye gidiyor.

Efendim, erkek milletini bilmezsiniz siz. Bu erkek milleti. Ne hızlıdır bu erkek milleti. Gülerken ağlatır, ağlatırken güldürür insanı bu erkek milleti. Bahar'ın fragmanında duymuştunuz bunu değil mi? Erkek milletini, ama ben küçüklüğümden hatırlıyorum bu şarkıyı. Sevgili dostlar, 1981 yılında bu şarkı, 1982'de ilk defa yayınlanmış Ayşe Mine'nin bu şarkısı. Ne diyor Ayşe Mine? Diyor ki, ona güvenip de verme aşkını. Ateşlere atar dertsiz başını. Sellere döndürür akan yaşını. Gülerken ağlatır erkek milleti. Ne haline aldan, ne gülüşüne, ne bakışına kan, ne sözlerine. Ayrılır ağlatır seni ellere. Dillere düşürür erkek milleti. Sanma ki anlar o gönül derdini. Hasrete yar eder ümitlerini. Pişmanlığa salar seven kalbini. Aşktan usandırır erkek milleti. İster evli olsun, isterse bekar, o gönlüne macera arar. Gerçekleri gizler, yalanla bakar. Eceli aratır insana şu erkek milleti.

Gitti adamlar gümbürtüye senden ötürü. Kurunun yanında yaş da yanar, seda meda, hepsi gitti gümbürtüye demiş Mustafa Topçu. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Helal olsun sana demiş Hasan. Neden ötürü helal olsun bana? Ah bu erkek milleti. Siz bilmezsiniz bu erkek milletini. Siz gelin bana sorun. Bana sorun. Gürdan'a sorun bu erkek milletini siz.

Ne var mı Batimur? Sen ne diyorsun Batimur? Bu gene kendi halcazizdi bu kızların. Erkek milleti. Helal olsun bize demiş Gökhan Karali. Erkek milletine demiş. Of of, ağlatırken güldürür bu erkek milleti.

Ama Ahmet. Caz Grendil Başkan Ahmet, bu nasıl fotoğraf? Bu fotoğrafa niye bu kadar filtre koydun be? He? Bu benim fotoğraflarım gibi olmuş. Ben, bu ne bu filtre böyle? Ben bile bu kadar filtre koymuyorum. Ama mutfağın aprofidrasının filtresini de koysaydın bari. Ama aprofidranın filtresini de koysaydın. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Hadi kızları anlıyoruz. Erkekler niye filtre koyuyorsunuz bu kadar fotoğraflarınıza be? He? Allah'ım ya Rabbim sen. Ay öleceğim, öldüreceğim kendimi, yiyeceğim kendimi ben. Sinirlendiriyorsunuz beni be. Of.

San Siro'ya çok teşekkür ediyorum. Ben bugün San Siro'yu yazmayı unutmuşum. Listeye söylemeyi de unuttum galiba. Değil mi Hüseyin Aga? Vallahi billahi unutmuşum. Yemin ederim San Siro'yu yazmayı unutmuşum. Söylemeyi de unutmuşum. Pazartesi artık yarın da program yok. Yarın da yayında olmayacağız. Cumartesi zaten tatil. Sevgili dostlar birazcık bizi dinleyelim diye düşündüm. İyi mi düşündüm bilemedim. Bana izin veriyor musunuz? Bir iki gün cezbe izincik. Zaten 15 Ağustos her yer tatil. Ya. Ve ne diyelim? Agora Plus'larda indirimler devam ediyor diyelim. Agora Plus sevgili dostlar. Pazar gününe kadar indirimler Agora Plus'ta. Savaides mustarda yarım kilosu 1.10. Ketçap 1.20 500 gramı. Alatini pütü bör 3x225 gram 1.80. Alatini gemistan biskota 2x200 gram 1.5 euro. Suplin Extra Extra Large 4 litresi 50 kullanımlık 3.99. Omo toz deterjan 4.99 45 kullanımlık. Pazar gününe kadar Agora Plus'larda sevgili dostlarım. Ne oldu ben Haşmet bıraktım programı, sen bana dönmüşsün. Yasin. He? Dün konuştun, senden ötürü soruşturma başlatıldı bunlara demiş Yasin. Benim programı ihbar kabul etmişler. Ben dün demedim mi bunlar tutuklanacak, soruşturma açılacak bunlara diye. He? Seda ablam da gitti arada, ona yanarım. Aga sendeki bu karizma bende olacak, bırak demiş Timur, bırak demiş. Sen radyoyu dinliyor musun Timur? Yaşlandın artık dinlen demiş Enis. Ama sen ne dedin bana be? Başın öne. Sana ceza olarak Ali Molla'nın reklamını yapay zeka yaptırtmazsam. Ceza olsun sana.

yolculuk başladı, seneye sapasağlam görüşmek dileğiyle demiş Chico. Sahte Chico. Nereye başladı yolculuk? Zaten Almanya'dan yazıyorsun ya.

0: Sana yapay zeka şarkısı yollama bana dedim. Bir. İkincisi, sen de o filtre koyanlardansın. Sen de al da yüzüne mutfaktaki Aprofita'nın filtresini de koy. İyi mi? Sen de filtreye koyanlardansın.
1: Dışarıda değil,
0: mutfaktaki Aprofita'nın filtresini vereyim mi sana, onu da koy.

0: gönül.
1: Ha, Seda Sayan'ın klibindeki bu adam Seda Sayan'ın eşiymiş bu çocuk. Mabel Matiz'e ikinci müstehcenlik soruşturması. Şarkının klibinde Seda Sayan ve eşi de rol aldı diyor Habertürk'ten aktarıyorum. Seda Sayan'ın eşiymiş klipte oynayan, eşiyle beraber oynamış Seda abla. Evet sevgili dostlar, bunlar da son dakika haberleri işte. Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım.

Sevgili dostlarım, Toyota Yunanistan'a çok teşekkür ediyorum. Yunanistan çapında en iyi bayi ödülü almış. Bayi Toyota Yunanistan gümrücüne bayi. İkinci el arabada da Yunanistan tartışılmaz. En iyi arabalar, en güzel arabalar garantili şekilde sizlere sunuyor. Toyota Yunanistan, güvenciniz olsun. İyi dinlenmeler, iyi tatilcikler file. Dikkat et kendine. Pazartesi görüşürüz demiş Gürdan. Siz de dikkat edin kendinize sevgili dostlarım. Bırak şimdi onu burada, o motordaki dayı kim? Çok fena baktı akşam bana demiş Enes. Ne bileyim ben motordaki dayı kim be? Motordaki dayı kim? Motor hangi motordaki? Hangi dayı? Ne dayı lan? Niye baktı sana fena akşam? Demiştir bu kim? Gürkanların evine hırsız giriyor ya. Demiştir. Dumayet seni dövmedi. Hatta bizim köydeki dayıların, motorlu dayıların şeyleri, silahları var. Çıkarıp tak diye ayağına sıkıyorlar. Sen Dumayet ayağına sıkmamış dayı senin. Enes. Saat 12.30'da el alemin evine geliyorsun. Giriyorsun. Özat, hoş geldin Atlim, hoş geldin. Niye geç kaldın bugün sen be Özat? He? Niye geç geldin, niye geç kaldın? Ve Rosalyn'e çok teşekkür ediyorum. Rosalyn Butik, %30, %40 indirimler devam ediyor. Günlük kıyafetler, aviye kıyafetler, çantalar, aksesuarlar. Tesettür Giyim'de %50 indirim. Rosalyn'de sevgili dostlarım. Rosalynbutik.com.tr Instagram adresi, aynı zamanda Rosalyn'i şeyden de bulabilirsiniz. Nerede bulacağınız? Instagram'da bulun. Ve Rosalyn'i tabii ki espresso'nun yanında gümrüğüne de bulabiliyorsunuz. Çok fena baktı akşam bana. İyi kurtulmuşum diyor Enes. Sen burası... Burası neresinden nereye geldiğin farkında mısın? Sadece bakmakla kalmış. Gene şanslısın. Genelde gelenlerin kemiklerini kırıp öyle yolluyorlar.

Kapanış yaptım yani iyi tatiller demek istedim. Yoksa her gün 8.30'da kulağındasın demiş Özat. Sağ olasın dostum. Çok teşekkür ederim. Bu sene biz tatil yaptık ama şu yapmadık aslında. Yayın da yaptık her gün. Zaten cumartesi her yer kapalı. Bir gün bir izin alalım bayraktan. Azıcık kafamızı dinleyelim biz de. Hayır bay izindeyim. İzindeydim şimdi dönüyorum file demiş Chico. Almanya'da izindeydin şimdi Yunanistan'a mı dönüyorsun? Sahte Chico.

gittim oğlum. Hadi dur o sarılalım. Hangi şarkıyla kapatalım? Ha, şeyle kapatalım canım. Bizim sevdiğimiz şarkıyla. Bizim şarkımızla kapatalım. Bitsin.

0: Sevgili Cevriyem, sevgili Cevriyeciğim, programın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Evet. Programı kapatıyoruz. Ve 3 günlük bir ayrılık yaşayacağız dinleyicilerimizle. 3 günün sonunda inşallah pazartesi günü birlikte olacağız. Kapanış anonsunu sen yapar mısın?
1: Tabii ki. Evet. Sevgili dinleyenler, bugün
0: biraz
1: bu
0: daha
1: kadar
0: canlı, biraz
1: birlikte
0: daha canlı
1: olmak.
0: Biraz daha canlı yapalım.
1: Tabii ki.
0: Radyo City'deyiz.
1: Tamamdır.
0: Canlı yayındayız. Programı tamam, kapatıyoruz. Süper. Hadi bakalım.
1: Tamam. Sevgili dinleyenler, Radyo City'de canlı yayınımızın bugünlük sonuna geldik. Birlikte olmak her zamanki gibi harikaydı. Şimdi 3 günlük kısa bir mola veriyoruz. Ama pazartesi günü aynı heyecanla, aynı frekansta yine birlikteyiz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere.
0: Benden aşk uzak artık. Ben bir ev hanımıyım diyenler Radyo City'de. Ben bu evin reisiyim diyenler Radyo City'de. Ben öğrenciyim. Okul olmadığı zamanlar yaz tatillerinde Radyo City dinliyorum diyenler Radyo City'de. Herkes Radyo City'de, yoğun ilginizden, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Efendim Cevriye'nin de dediği gibi kısa bir mola veriyoruz. Biz dereye gidiyoruz serinlemeye. Hangi dereye gittiğimizi söylemiyoruz. Siz gelmeyesiniz diye. İndim derelerine. Efendim iyilik sağlık olursa pazartesi tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın. Çok güzel geçirin bu Trimero'yu. Çünkü cumartesi genelde zaten bu hafta insanlar çoğu çalışmıyor ama cumartesi genelde her yer kapalı olacak zaten. Çok güzel geçirin, çok güzel geçirelim. Pazartesi tekrar birlikte olalım. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik desteği.

0: testler için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batrekin'in ilk özel radyosu Radyo Stan 104.6 frekansından bütün merkezleri sevgiler saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Perşembe gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saate boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi.

İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoy Yolu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz alüminyum ustası Serkan'ım. 697-35-91-462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında. Sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Multimedya ses sistemini değiştirme, takma. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic. Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor her gün. Telefonu da 697-77-40-096. Harun Kolçak'tan başlıyoruz. Gir Kanıma isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan tüm istefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim.

Yoluna Elsen seslendirdim. Şimdi de Erkin Koray şarkısı diyelim. Çöpçüleri dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Hey, çöpçüleri dinledik. Şimdi de Levent Yüksel Sultanım isimli şarkısını dinliyoruz.

Levent Yüksel'den dinledik. Sultanım isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ebru Gündeş. Tazem isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Kısacık reklam aramız oldu. Yarım saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Aylin Demir'i dinliyoruz. Karakaşlı Yer'i dinliyoruz.

Olabilir ya. Oldan dinledik, yabaniye dinledik. Şimdi de Simge. Subhanallah.

simgeden dinledik. Subhanallah isimli şarkısını dinledik. Şimdi de 9-8 Emir Yusuf'a gönderelim. Kolay gelsin diyelim Emir Yusuf'a. Ayrıca da dondurmacım Arif'e gönderelim. O da seviyor oyun havalarından. Durup durup oynuyor.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Anaokulu yanında. Gide gele, çok zaman yorul. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarlarım bulabilirsiniz. Multimedya ses sistemi, genişletmesi, takması. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini genişletmesi. Uzaktan aç kapama, alarm sistemlerinin takımı, daha sokul bana. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme,

arabanız için gerekli olan tüm aksesuarlarım bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin'in çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor her gün. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustasım Serkan. Bozkır Yol Mahallesi'nde sizlere yıllardır hizmet veriyor. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum ile ilgili aklınıza ne geliyorsa Serkan Usta yapıyor. Yeter ki siz isteyin. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Ebru Polat'ı dinliyoruz. Ateşini yolla bana.

Erik Dalı'nı dinleyelim. Erik Dalı, Dalı ile başlayalım. Sonradan odaya serdim halıyı dinleyeceğiz.

Komşum Adnan alacağı için de gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Yine düşmüş yollara, yarda diyor. Garazlara, benzinliklere.

0: Bu kadar şey, orkestra dinleme yeter. 10 dakikam fazlası olmaz. Devam edeceğiz Emre Efel. Güzel parçaydım. Evde badana, boya yapan İsmail'e gönderelim. İsmail. Tatile çıkmış ama evi boyuyormuş. Evi boyamak zordur. Fırça bu sıcakta zor gider.
1: Can evimde bir telaş ya.
0: Kolay gelsin diyelim İsmail'e. Mola ver arada.

devam ederiz. İsmail için dinlettik Emre Fel. Şimdi de çile misin, dert mi, gam mı, keder mi?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Ve Edip Akbayram'ın seslendirdiği haberin var mı'yı dinledik. Şimdi reklamlara geçmeden önce Cengiz abinin istediği şarkıyı dinletelim. Tüm CTH çalışanlarına gitsin. Tüm CTH çalışanlarına kolay gelsin. Nülfer'i dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Furatex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Kısacık reklam aramızın ardından devam ediyoruz. Son yarım saatimiz. Volkan Konak. Dertliyim, kederliyim, ödünüyoruz.

sakin Koray'dan dinledik. Yağmur'un sesine bak. Şimdi de komşum Adnan istedi. Tuncay Tuncel dedim. Tuncay Tuncel farkında mısın?

Tuncel seslendirdi. Farkında mısın? Dinledik. Devam ediyoruz Ümit Besen'le. Olanlar oldu, bize iyi dinliyoruz.

hasret bir çalacaktı. Daha güneş doğmadan gece mi olacaktı? Kapımızı ansızın hasret mi çalacaktı?

Ümit ve sen ne dinledik? Şimdi de son şarkımızı dinleyeceğiz. Ferdi Tayfur'dan. Aşkı bana anlatmam. Kalbim mi onu tanıyor? Yıllar önce birisiydim. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum ustasım Serkan'ım. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum anaokulu yanında. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirmem. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirmem. Arabanızın farlarını temizlemem. LED lambalar takımı. Arabanızın camlarını füme geçirmem. Multimedya ses sistemi takımı deniştirmesi. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefon 697-77-40-096. Yaktı hala yanıyor. Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısını Marangoz Cengiz abim için de gönderelim. Onun çalışanları için de gitsin. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sen mutlu kalın, dostça kalın. Batı Trakya'nın ilk özel radyosu. Radyosu'da kalın. İsmail evi boyuyordu. Molada kalmış. Molası uzun gitti. Daha iki tane oda var boyunacak İsmail. Bu şarkıdan sonra molayı bırak. Boyamaya başla.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Furotex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furotex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furotex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
9: Arkamda

0: Uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha. Bırakın sabredeyim.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Ferosum bilirsin.
3: İsmail Yık.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Uluslararası Solaklar Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün yani 13 Ağustos Uluslararası Solaklar Günü'ymüş. Ya hep aynı espriyi yapıyorum biliyorum ama böyle yazılınca da yani bu şekilde okuyunca öyle geliyor insanın aklına yani. Uluslararası Solaklar, tüm uluslararası solakların günü kutlu olsun. Milli solakların ya da yerel solakların falan değil yani onlar kalsın mı hani? Öyle anlaşılıyor yazılışından biraz. Dünya Solaklar Günü desen ya abi. Onu da biz mi söyleyeceğiz? Haydi bakalım başlıyoruz.

Televizyonda zap yaparken soru ilgimi çekti. Kaldım, baktık biraz, bilgi yarışması vardı. İzledik birkaç dakika, sonra reklam girdi. Reklam arası yaklaşık 20 dakika falan sürdü. Ya bize kızıyorsunuz ya bazen çok reklam giriyor diye. Girmiyor abi bak. Aç televizyonu, 20 dakika reklam izliyorsun. Bizim gibi çok. Neyse 20 dakika ise 20 dakika, eyvallah. Reklam arasının bile iyi bir tarafı var bu arada arkadaşlar. Televizyon izlerken birden reklam çıkınca bende şöyle bir his oluyor. Birden özgürlüğüme kavuşmuş gibi hissediyorum kendimi. Hemen kalkıp evin içinde başka bir yere gidiyorum otomatikman. Sanki illa gitmem gerekiyormuş gibi. Reklam çıkınca kalkıyorum oturduğum yerden. Mutfağa gidiyorum, su içiyorum falan, ne bileyim. Bir şeyler yapıyorum. Reklam arası nasıl olsa kendini rahat hissediyor insan reklam arasında. Reklam arası rahatlığı diye bir şey var. Tırnaklarını kesmek istiyorsundur, git tırnaklarını kes filan. Hiç istifini bozmadan oturup ilgiyle reklamları takip edecek değilim yani. Neyse 20 dakika sonra salonda buluştuk. Başladık program. Bak abartmıyorum, sadece 2 dakika falan sürdü yarışma. Tekrar reklam girdi. Hayda. Tekrar kalk, su iç, tırnaklarını kes falan. Kesecek tırnak kalmadı yani. Ya abi, o da yaklaşık 20 dakika sürdü reklam arası. Neyse eyvallah, ne yapalım, merak ettik, sorunun cevabını merak ediyoruz, takip ediyoruz. Evin farklı yerlerinde dolaşırken bir yandan da kulağımız televizyonda. Başladı program, veda ettiler. Ya 20'şer dakika diyorum ama yarımşar saat de olabilir. Ya düz hesap 1 saate yakın reklam yayınladılar. Yaklaşık 10 dakika falan da program. Sonuç, cevabı öğrenemedik. Bitirdiler programı. Bir de çok ilginç bir şey vardı reklamlarda. Reklamlarda bir yaşam alanı firmasının reklamı dönüp durdu. Aynı reklamı döndürüp durdular bütün gece. Bir başka bir reklam, bir yaşam alanı reklamı. Bir başka bir reklam, bir yaşam alanı reklamı. Ya gerçekten kusturdular ya. Yani oradan ev alacak olsam da vazgeçerdim cidden. Nefret ettim ya. O kadar itici bir reklam kampanyası olmuş ki. Ya bu kadar göze sokulmaz ki, resmen tacize giriyor, resmen. Ya paranın bir kısmını da başka tür bir reklam kampanyasına harca. Madem bir bütçe var. Hayır, hepsini o kanalda o saat içinde yayınlayacağız. Abi yarısını billboardlara ver, başka kanallara, radyoya, internete ver. Bu nedir ya? Kabus gibi, gerçekten kabus gibi. Çok acayip.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: bırakın sabredeyim.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

17 Ağustos 1999 saat 03:02. Marmara'da korkunç bir sarsıntı meydana geldi. Sonra yeryüzü karanlık, gökyüzü yıldızlarla doldu. 17 Ağustos 1999 depremine dair ilginç ve çarpıcı hikayeler felaketin yıl dönümünde Tuncay Saran Show'da.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
3: Of, yine mi kule ile pilot? Yeni bölüm yazmışlar yine. Dur şu kuleyi arayayım da onun beni aramasına gerek kalmasın. 2 saat beklemeyelim şimdi. Afrika Asya uçağının pilotu Kaptan Tuncay Seren konuşuyor. Sesim geliyor mu? Meşgul. Allah Allah. Kimle konuşuyor bu? Bir daha deneyim. Pilottan kuleye sesim geliyor mu?
4: Evet Tuncay Bey, buyurun.
3: Serkan Bey, çok ilginç bir şey oldu. Yolculardan biri kalkıştan hemen sonra kokpite gelip çok güzel kalkış yaptınız filan diyerek tebrik etti. Ondan sonra 2 tane yer elması ikram etti. Sağ olsun. Bir de co-pilot da var sanıyormuş. Co-pilot. Co-pilot da var sanıyormuş. Ki ben genelde yalnız uçuyorum biliyorsunuz. Pilotlar yalnız uçar. Ondan sonra elmaların birini yedim ben. Yani yer elmalarının. Kaç tane kaldığını sormayacağım. Birini de size bırakayım mı diyecektim. Hani yer elması her zaman bulunmaz. Güzelmiş yani.
4: Oo Tuncay Bey, çok sağ olun. Yer elması gibi değerli bir meyve için bana sormanız beni çok şey yaptı yani. Yüreğim kabardı.
3: Bir şey değil Sergen Bey, ne demek. Şimdiden afiyet olsun. Zaten küçük bir şey. 1 karatta bitirirsiniz yer elmasını. İnce yaptık. Bak, bitiremezseniz öbür dünyada arkanızdan kovalar ona göre. Hemen ham yapmak lazım.
4: Aman olsun, bu dünyada kovalamasın da sürekli arkamdan kovalayan bir yer elmasıyla uğraşamam, Allah kahretmesin. Ya da uğraşırım ya. Arkadaşlara hava atarım filan. Bakın derim, şu değerli meyve sürekli benim arkamdan kovalıyor filan. Tuncay Bey, bu arada bugün çok hızlı gidiyorsunuz. Arkanızdan kovalayan mı var?
3: Ha, evet, benim maalesef bu dünyada arkamdan kovalayan meyvelerim var.

Atina Agorası'nda ortaya çıkarılan bir kavanozda kara büyü tespit edilmiş. Tavuk uzuvları ile yapılmış büyüde 55 kişinin lanetlendiği tahmin ediliyor. Şey geldi aklıma. Çok eskiden ilkokulda falan olsa gerek bilmiyorum. Bir arkadaşım bana büyü yapmıştım. Arkadaşı tarafından büyü yapılan çocuk. Nasıl büyü yapmıştı biliyor musun? Küçücük bir kağıt koparmıştı defterinden ve omuzuma koymuştu o kağıt. Bir de söylemişti de bana, sana büyü yaptım diyerek kağıdı omuzuma koymuştu. Ne oldu peki? Çarpılmadım tabii, yani bir şey olmadı. Araştırmaya göre büyüyü yapanlar kurbanların felç olmasını arzulamış, böyle arkeolojik bir keşifte bulunulmuş. Bunun bir kategorisi var mı acaba? Büyü arkeolojisi gibi.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Birçok klinik. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Ercin Özer.
1: Sizden bu hikayeleri dinlemek inanılmaz keyifliydim.
2: Kimse bilmez çünkü kimse bu kadar böyle içten bir soru sormadı şimdiye kadar. Çok güzel soruların. Çok teşekkür ederim.
0: Ah canım vah canım, üzme tatlı canımı. Ah canım vah canım Ahmet.
3: Bu arada şahane sorular hazırlamışsın. Çok teşekkür ederim.
4: Acayip keyifli bir sohbetti. Süper bir enerjin var. Süper bir enerjin var.
0: Ve çok daha fazlası burada.
5: Tuncay Saran Show.
1: Müzik dünyamızın sevilen seslerinden Jabbar, Cuma günü Tuncay Saran Show'da telefon konuğumuz olacak.
0: Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

günlük hayatımız içinde arkadaşlar öyle detay gibi görünen hijyen kuralları var ki aslında bazılarımızın maalesef dikkat etmediği. Zaman zaman bu tarz rahatsız edici bazı şeylerle karşılaşabiliyorum. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Yani adam onu öyle yapa gelmiştir, hep farkında değildir ne yaptığının mesela. Ama bir gün size denk gelir, çok garibinize gider. Yani nasıl böyle bir şey yapabilir diye. Böyle şeyler vardır. Sizin de vardır belki, benim de yaptığım bir şey vardır hijyenik olmayan. Mesela bir yerde bir yemek yiyeceksiniz. Biri size servis yapıyor, yemeğinizi getirdi. Kaşığınızı getirirken ağzınıza soktuğunuz kısmından, yani uç kısmından tutup masanıza koyarsa ben inanılmaz irite oluyorum yani. Sonuçta siz yemeği o kaşıkla yiyeceksiniz. Nasıl orasından tutarsın yani? Böyle bir abla vardı mesela, çok rahatsız olurdum ben. Mesela biz eskiden yerde çok yemek yerdik. Böyle bir kültürümüz vardı. Böyle bir durumumuz vardı bizim eskiden. Keyifli bir şeydir bence. Sofra bezimiz olurdu. Sofra bezi yere serilirdi. Allah, yemek yiyeceğiz şimdi, sevinci, mutluluğu, oh sofra gelir. Kasnak diye bir şey vardır. Sofra bezinin üstüne kasnak konulur. Kasnağın üzerine sofra konulur. Bu şekilde yeriz. Birçok kişi hala bu şekilde yiyor olabilir. Mesela orada ev halkının yaptığı bir şey beni çok rahatsız ediyordu. O da şu, sofra bezinin üstüne ekmek konuluyordu, tamam mı? Yani üstüne basıp geçtikleri olurdu. Ona pek dikkat etmezlerdi mesela. Ben bakardım böyle. Terminator gibi bir analiz yapardım hemen. Oraya ekmek konulacak. Ya ekmek oraya konulacak ve sen onu yiyeceksin. Bunun üstüne nasıl basarsın yani? Sonra ben bir gün bir fıttır. O kasnağı aldım, kafalarına bir geçirdim. Yok öyle bir şey olmadı. Ama şöyle bir şey olmuştu bak, laf lafı açıyor. Babamın iki rahatsız edici huyu vardı sofrada. Bir tanesi, bağdaş kurup yanıma oturduğu zaman, mesela yan yana oturuyoruz sofrada, yemek yiyoruz. O ayağıyla beni dürterdi böyle. Dürtüp dururdu. Sinir oluyordum. Hep böyle uyuz olduğum bir şeydi bu durum. Hadi bu tamam, takılıyordu, şaka yapıyordu filan. Böyle bir olayı vardı yani, neyse. Ama bir de şöyle bir olayı vardı. Bu daha kabul edilemez bir şey. Hadi o bir yere kadar tamam yani. Ama şöyle bir şey vardı. Kaşığının tersini, bildiğin yemek kaşığının tersini benim ağzıma sürerdim. Katarsis'e katılıp bunları anlatacağım. Bize o günleri biraz anlatır mısın Tuncay diyecek Gökhan Çınar. Ondan sonra orada babamın bu yaptıklarını anlatacağım. Kendi yemek yediği kaşığı benim ağzıma sürerdi böyle gıcıklık olsun diye. Çok eğlenirdi bundan yani. Ondan sonra bir gün ben hakikaten, az önce dedim ya, oradan aklıma geldi zaten. Ben bir fıttır abi. Düşün, kasnak, üzerinde yemek tabakları, içleri dolu komposto falan filan, neyse yani dolu bir yemek sofrası. Babam kaşığı ağzıma sürdükten sonra tuttum o sofrayı abi, olduğu yerden kaldırdım, olduğu gibi ters çevirdim, her yer yemek. Her taraf yemek oldu. Annem çıldırdı. Annem zaten sürekli babamı uyarıyordu, yapma. Ben de tabii ki söylüyordum herhalde yani, rahatsız illaki oluyor. Aa çok hoşuma gidiyor, kaşığı ağzıma sür, buradan da sür falan diyecek halim yok. Ondan sonra bir gün böyle patlamıştım. Komple sofrayı alaşağı etmiştim.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Vay, güzel yapay zeka şarkısıydı. Son zamanlarda bu yapay zeka şarkıları patladım. Nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. Yalnız bir eleştirim var. Harika yapay zeka ürün şarkılar var ama abi neden hepsinin altyapısı aynı? Yani böyle gibi bir enstrüman var. Sürekli o kullanılıyor. Yani Suno ile yapıyorlar galiba bunu. Yapay zeka müzik şeysi, uygulaması, sitesi neyse. Ondan mı kaynaklanıyor yani? Orada öyle bir yöntem var ki o şekilde yapınca, yani yapay zeka şarkı yapmanın yöntemi kapsamında. Ya sadece bu enstrüman mı kullanılıyor? Ne alakası var yani? Sadece bu abi. Motif bu yani. Bu sesler. Bu sound. Böyle bir şey mi var? Çok saçma bir şekilde bir yerden tutturdular. Hep aynı şeyi mi yapıyorlar? Tercihen yani böyle bir şey mi? Böyle bir şey ses çok saçma yani. Abi yani neden bir keman duyamıyoruz? Neden bir darbuka duyamıyoruz? Neden bir ne bileyim herhangi bir başka bir enstrüman, gitar, elektro gitar, zil, şu, bu bilmem ne. Farklı bir stil, farklı bir altyapı, farklı bir beat. Neden duyamıyoruz? Bütün yapay zeka şarkıları böyle. Don don don don don don don don don don. Yani ondan sonra pürüzsüz bir yapay zeka bayan vokal. Böyle çok benziyor tarzlar birbirine. Tamam, çok güzel şarkılar çıkıyor gerçekten. Çoğu trend oluyor. E ama abi motifler aynı yani, sesler aynı. Duyduğun zaman aha diyorsun yapay zeka. Ya neden? Çıldırtmayın adamı. Bak mesela bir tane daha dinleyeceğiz, o da aynı. Ah bak dinliyoruz.

Rix ve Murtaugh'un Beyaz Perde'de son görülmesinden neredeyse 30 yıl sonra Mel Gibson'ın Cehennem Sırası serisinin merakla beklenen 5. film için hazırlanan senaryonun detaylarını paylaşmış. Arkadaşlar, yeni Cehennem Silahı geliyor. Little Weapon ve Mel Gibson. Vay be diyoruz. Bruce Willis biliyorsunuz maalesef kötü bir hastalığa yakalandı. Sinemadan uzaklaştı. Die Hard serisi yalan oldu. Zor Ölüm serisi bitti. Zaten öyle bir proje yoktu da. Hani hayatta olduğu sürece belki bir şekilde görüneceği ya da bir şekilde bir yeni Zor Ölüm gelebilir diye bir ihtimal vardı belki, ama Mel Gibson'lı Cehennem Silahı gerçekten geliyormuş. 5. filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Vallahi heyecan verici bence yani. Yıllardır geliştirme aşamasında takılı kalan proje hakkında Fan Expo Boston panelinde konuşan Mel Gibson, yönetmen Richard Donner'ın ölümünün ardından senarist Richard Wenk'le birlikte senaryoyu tamamladıklarını açıklamış. Büyük ihtimalle yönetmenin kendisi olacağını söylemiş. Merakla bekliyoruz yeni Cehennem Silahı'nı. Güzel haber. Tuncay Saran Show.

0: John Wick evreni Keanu Reeves'e veda ediyormuş arkadaşlar. John Wick evreninde Donnie yeni canlandırdı. Kane karakterine odaklanan yeni film ana karakter John Wick'in yer almadığı ilk sinema filmi olacakmış. Neyleyim ben John Wick'siz John Wick'i? John Wick'te Keanu Reeves'i arayacak gözler arar diye düşünüyorum. Dizileri de yapıldı. Ballerina diye bir filmi yapıldı galiba. Bir tane Continental diye bir dizisi yapılmış şimdi burada haberde görüyorum. Mel Gibson oynamış hatta. Ben onu nasıl kaçırmışım ya? Unuttum ya da belki de bilmiyorum. Aslında bayağı genişletmişler evreni. Ama bundan sonraki ilk sinema filminde Kane diye bir film yani bu. Keanu Reeves olmayacakmış. Böyle. Böyle de bir sinema haberim.
1: Tuncay Saran Show.

Böyle sabaha karşı 4-5 civarları uyanıp tekrar uyuyunca abi böyle acayip rüyalar görebiliyorum. Size de oluyor mu? Çok ilginç rüyalar. Ve hoşuma da gidiyor. Çünkü program için malzeme çıkıyor. Ama dün sabah saat 5-8 arası arkadaşlar öyle bir şey yaşadım ki inanılmaz, inanılmaz bir deneyim yaşadım rüyalarla ilgili. Bir rüya serisi gördüm. Uyudum, uyandım, uyudum, uyandım. Şöyle çok ilginç bir şey oldu şimdi. Yatarken zaten ya şöyle güzel bir rüya görsem de programa malzeme çıksa diye yatmıştım. Neyse sabaha karşı saat 5 civarları falan uyandım. Hanım aramızda ufak oğlan ve ben bir yer yatağında yatıyoruz bu aralar. Uyandım abi, çok sıcak. Böyle bir afakanlar bastı beni, tamam gideyim dedim salonda yatayım bari. Aldım yastıkları, geçtim salona. Dalmak kolay olmadı ama daldıktan sonra son zamanlarda bir iki defa olmuştu bu. Şimdi hani rüya görürken rüya gördüğünü anlama var ya, lucid rüyalar diyorlar hatta bunlara. Bilmiyorum size hiç oldu mu? Çok nadiren de olsa olan bir şeydi ama son zamanlarda bir iki defa olmuştu. Hatta bir defasında şöyle bir şey olmuştu. Şimdi uyandım, kendimi evde görüyorum ve dedim tamam bu bir rüya. Rüya olduğunun farkına vardım. Çok eğlenceli bir şey. Çok çok keyifli bir şey. Ve bu şekilde rüyamda zihnim açılınca uçabiliyorum. O çok hoşuma gidiyor. Rüyamda böyle gönlümce uçmaya başlıyorum her tarafa. Kendimi evin bir yerinde gördüm. Dedim tamam bu bir rüya. Hadi dedim hemen uçuvereyim bari. Maksadım da şey, koridordan uçarak böyle mutfağa gideceğim. Mutfağın balkonundan çıkacağım, uçacağım, gideceğim yani. Başladım uçmaya, koridordan uçuyorum böyle mutfağa doğru. Tam banyo kapısının önünden uçarken hemen yanımdaki Emir ağlayarak uyandı ve uçuşum yarım kaldı. Öyle söyleyeyim. Çok büyük talihsizlik yani. Hay Allah dedim ya. Yani ne tür bir bebek babası tam rüyasında uçarken ağlayıp da onu uyandırıverir. Ama dün öyle bir acısını çıkardım ki çok ilginç bir şeydi arkadaşlar yaşadığım. İnanılmaz, hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Şimdi uyandım, sıcakladım, salona geçtim, yattım ya. Uykuya daldım, kendimi yine evde görüyorum. Ve rüya gördüğümü anladım ve bilincim yerimde, tamam mı? Hemen bir uçtum bir kere yani. Dedim bir uçayım önce. Yani inanılmaz güzel bir simülasyona benziyor. Baktım böyle. Şimdi evdeyim, tamam mı? Bir rüyalar alemi evi. Yani öyle bir versiyon. Normal evimiz gibi değil. Daha farklı, böyle paralel bir evrendeyim gibi sanki. Çok büyüleyici bir şey. Şöyle bir pencereyi açıp dışarı bakayım dedim. Her şeyi keşfedeceğim, tamam mı? Dışarısını, evimizin içini. Başka bir dünyadasın çünkü. Açtım pencereyi, baktım. Normalde olan manzara değil. Böyle devasa bir krater var evimizin yanında. Böyle bir gök taşı düşmüş gibi acayip. İlerisinde bir yerde böyle kiliseye benzeyen değişik evler var. Hemen önümüzde bu arada bir ağaç var, balonlarla falan süslenmiş. Hani yılbaşıymış da onun için süslenmiş gibi bir şey yani. Ondan sonra kapatıyorum. Sonra ne yaptım tam bilmiyorum ama uyandım, tamam mı? Olayın çok daha enteresan hale gelmeye başlayacağı kısım burası. Uyandım, rüya bozuldu, bu muhteşem lucid rüya. Uyandıktan çok kısa bir süre sonra tekrar rüyaya daldım ve yine aynı evin içine daldım, bilinçli olarak. Ya adeta bir bilgisayar oyununa giriş yaparmış gibi. Yine bilincim yerinde ve

Yine o başka bir boyuttaki gibi olan evimizdeyim yani. Ve çok zevkli bir şey. Her yerini keşfetmek istiyorum. Böyle gittim salondan pencereyi açtım bu sefer. Balkonumuz görünüyor. Balkon demirleri farklı. Önümüzdeki ev farklı bir ev. Mutfakta normalde kapı olmayan yerde bir kapı var. Ondan sonra içeri geliyorum. İçeride işte ev halkı var filan ama başka bir tane küçük bir kız var. Bir yakınımızın kızı mıymış neymiş böyle onu seviyorum filan. Böyle parmağımı ısırdı bu arada. Ondan sonra gittim kilerin kapağını açtım baktım. Normalde bende olmayan bir tişört görüyorum oradaki dolapta askıda filan. Çok değişik bir deneyimdi ya. Geliyorum içeri annem var hanım var falan sarılmak istiyorum. Her şeyi denemek istiyorum tamam mı? Böyle ilginç bir simülasyon. Sarılmak istedim annem dedi oğlum biz gerçek değiliz boşver sarılma. Tadını çıkar bu rüyanın. Hani sanki ona sarılırsam gerçek değil ya rüya bozulacakmış gibi söyledi yani. Boşver bozulmasın sen devam et böyle. Ondan sonra bir ara yine uyandım. Ve abi ondan da sonra çok kısa bir süre sonra tekrar rüyaya daldım. Ve yine aynı evdeyim. Ve yine bilincim yerinde. Allah'ım diyorum ne yapsam uçsam mı kaçsam mı ne yapsam. Merak ettim aldım telefonumu galeriye girdim. Yani bu evrendeki telefonumda neler var neler kaydetmişim diye. Normalde hiç kaydetmediğim bir video gördüm böyle ormanlık bir alanda arabada çekmişim. Bir şarkı açmışım bir şeyler söylüyorum filan. Ben abi böyle. Uyandım, uyudum, uyandım, uyudum. 3-4 defa oldu galiba bu. Bilmiyorum belki de 5 defa. Her tekrar dalışımdan sonra adeta bir oyuna girermiş gibi ve adeta bunu kendim yapabiliyormuşum gibi aynı rüyanın içine girdim. Ve bilinçli bir şekilde. Ve o evi keşfetmeye çalışıyorum. Böyle tadını çıkarıyorum. İnsanlara bakıyorum. Evi kurcalıyorum falan filan. Telefonuma bakıyorum. Tam böyle çok ilginç fikirler gelmişti aklıma. Hani madem rüyadayız neler yapabilirim? Yani nasıl olsa bu bir rüya. Hani gerçek değil neler neler yapabilirim diye aklıma inanılmaz ilginç şeyler gelmişti. Tam onları yapmaya yeltenecektim ki bir kere daha uyandım ve bir daha oyuna giremedim. Ama bu bile çok ilginç ve çok güzel bir deneyimdi. İnanılmaz bir şeydi ya.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
4: Brodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hayal.

Sarı saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdam.

0: bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin. Bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Harika bir Perşembe günü. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraber olacağız. Tam 2 saat boyunca yine harika şarkılar seçtim sizler için. Hadi hazırsanız başlayalım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Okul gezilerinden ve piknik günlerinden bahsedeceğim sizlere. Yarın okul gezisi var. Çocukken bundan daha güzel kaç cümle vardı? O gece çanta hazırlanırdı. Ne giyileceği düşünülür ve heyecandan uyku bile zor gelirdi. Çünkü ertesi gün ders yoktu, tahta yoktu, öğretmenin soru sorma ihtimali yoktu. Aynı öğretmen, aynı arkadaşlar ama bu kez sınıfın dışında. Bugün otobüsün en arka koltuğuna geçeceğiz. Çocukluğumuzun okul gezilerine ve piknik günlerine gideceğiz hep beraber.

Efendim, gece sabahı anneler bizden önce uyanırdı. Sandviçler hazırlanır, meyveler yıkanır, çantaya su konurdu. Bazı anneler işi birazcık abartır, sanki çocuk 3 günlük yolculuğa çıkıyormuş gibi çantayı doldururdu. Daha otobüse binmeden yarısını yemek isterdik ama tembih hazırdı. Hepsini şimdi yeme, öğlene de kalsın. Ne kadar?

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Efendim, gezi başlamadan ilk büyük mücadele otobüste yaşanırdı. Kimin yanında oturacağız? Cam kenarı kimin? Ve en önemlisi, arka koltukları kim kapacak? Çünkü arka koltuk nedense okul gezisinin VIP bölümüydü. Öğretmen önde düzeni sağlamaya çalışırken arka tarafta çoktan başka bir hayat başlamış olurdu.

0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Efendim, bugün eski okul gezilerinden, pikniklerinden bahsediyoruz sizlere. Otobüs hareket ettikten kısa süre sonra şarkılar başlardı. Birisi bir şarkıya girer, birkaç saniye sonra bütün otobüs eşlik ederdi. Ses güzelmiş, kötüymüş kimsenin umurunda değildi. Öğretmen önce gülümser, bir süre sonra biraz sessiz olalım çocuklar demeye başlardı. 5 dakika sessizlik, sonra tekrar aynı curcuna.

Mekanik Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz. Şehrin en iyisindesiniz. Efendim, okul gezilerinden, okul pikniklerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Öğretmenin bütün gün söylediği bir cümle vardı. Kimse gruptan ayrılmasın. Çünkü 30 çocuğu okul dışında bir arada tutmak hiç kolay bir iş değil. Birisi tuvalete gider, birisi arkadaşını arar, birisi başka yere bakmaya dalar. Her toplanmada bu sayım yapılırdı. O gün öğretmenimizin neden bu kadar telaşlandığını bizler ancak büyüyünce anladık.

Efendim öğle vakti geldiğinde çantalar açılırdı. Evden getirilen börekler, poğaçalar, sandviçler ortaya çıkar. Herkes birbirinkine bakardı. Seninki ne sorusuyla başlayan takas sistemi devreye giriverirdi. Kendi sandviçimizden sıkılıp arkadaşımızın annesinin yaptığı poğaçayı dünyanın en güzel yemeği zannederdik.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: destini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Efendim, okul gezilerinin ya da okul pikniklerinin en iyi zamanında sıra. Öğretmenin söyleyebileceği en güzel iki kelime: serbest zaman. İşte gerçek gezi tam da o anda başlardı. Koşturmalar, oyunlar, fotoğraflar, ama mutlaka arkasından ikinci cümle gelirdi: saat 3'te burada olun. Saatimiz olmasa bile herkes buluşma yerine dönmeyi bir şekilde

Sevgili dinleyenler, elektrik kesilince eskiden annelerin değişmeyen bir kuralı vardı. Buzdolabının kapağını açmayın. Ama nedense tam o anda herkesin canı buzdolabından bir şey isteyiverirdi. Ne kadar süreceğini de kimse bilmezdi. 5 dakika mı, 5 saat mi? Beklerdik. Çünkü yapabileceğimiz başka bir şey yoktu.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim sıra dönüş yolunda. Sabah otobüsüyle akşam otobüsü aynı otobüs değildi sanki. Sabah herkes bağırıp çağırırken dönüşte bunların yarısı uyurdu. Kafalar cama yaslanır, çantalar kucakta. Günün bütün yorgunluğu çökerdi ama okulun önüne yaklaşınca yeniden canlanır, bizi almaya gelen ailemizi camdan ararlardı.

Sevgili dinleyenler, bugün okul sıralarından kalkıp birazcık gezmeye gittik. Otobüsün arka koltuğuna oturduk, annemizin hazırladığı sandviçi yedik, öğretmenimizin peşinden yürüdük ve eski bir sınıf fotoğrafında kendimizi aradık. Belki bugün o arkadaşlarımızın çoğunun nerede olduğunu bilmiyoruz ama aynı otobüste söylediğimiz şarkılar hala hafızamızda. Peki sizin unutamadığınız bir okul geziniz var mı? Ki bence vardır. Peki nereye gitmiştiniz?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Yine 2 saat hep diyorum ya, göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi. Bize müsaade. Yarın yine aynı saatte, haftanın son iş gününde tekrar burada olacağız. Ben Nurgün efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Perosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuşo Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμεί.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numaralı 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.